0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Çamur lekesi. Çamur henüz kurumamış ise ipekli ve yünlü kumaşlarda iyice kurumaya bırakılmalıdır. Sonra çamur sert bir fırça ile fırçalanır ve sirke sürülür.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: İhsan, Yüce Allah'ı sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de, o seni kesinlikle görür.

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Topuklarınız sertleşiyorsa, ayaklarınıza bir su şişesi ile 2-3 dakika boyunca masaj yapın. Bu işlem sayesinde ayak tabanınızdaki çukur bölge gerilir ve topuğunuzun düzleşmesini engellemiş olursunuz. Lezzetli balıklar için balık kızartma yağının içine kırmızı biber serperseniz hem balığa değişik bir lezzet vermiş hem de balığın rengini parlak yapmış olursunuz.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreka nurullahi ve zahira kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve stecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve sta'antu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimine bi kudretike ya kaviyyü ya metin. Ya erhamer rahimin bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı Efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı Efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı Efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana, "İşittiğime göre sen her gece Kur'an'ı baştan sona okuyormuşsun," dedi. "Evet," dedim. "Baştan sona ayda bir oku," buyurdu.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı efendim.

zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Sehil İbni Sad radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız," buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını aralarını biraz aralayarak gösterdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
2: Hayırdır abi?

0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
0: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

0: Her güne bir dua.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu duaları çok tekrar ederdi. Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh. Yani Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim. Ben kendisinden bunun sebebini sordum. Şu açıklamayı yaptı. Rabbim bana bildirdi ki ben ümmetim hakkında bir alamet göreceğim. Ben onu görünce Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh zikrini artırdım.

0: Her güne bir dua.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel, gel ey İbrahim'in duası, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı. Yeryüzü aşkla, şevkle titremede. Zulmün sütunları tarumar. Küfrün gölü çöl oldu. Ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın ve taşı verdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey nur üstüne nur. Salat, selam olsun sana ey Muhammed Mustafa.

anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi. Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah. Ya Resulallah.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi

değil, doktor değil. Kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: İnsanlara bir zaman gelip çatar ki, o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, Zatıma andolsun, ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki, ilim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar. Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gafletle ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz.

0: وَيَنْظُرُ اِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ Ve namaz kıldığı esnada daima secde yerine kişi bakar. Zaten hatırlarsanız sütre bahsini okurken de bu meseleye değinmiştik. Sütrenin olması, kişinin secde yerini tayin etmesi ve namaz boyunca daima oraya bakması hususunda önemli bir sünnettir. Şimdi namazdayken kıymetli arkadaşlar, velev ki kişi mezhebin mu'temed görüşüne göre Kabe'nin önünde olsa dahi secde yerine bakar, Kabe'ye bakmaz. Yani namazda bir yer hariç, onu şimdi izah edeceğiz. O bir yerin dışında daima kişi secde yerine bakar. Çünkü secde kulun Allah'a en yakın olduğu andır, en yakın olduğu yerdir. Dolayısıyla secde yerine bakmak namazdaki huşuğu daha fazla artıracaktır. Sadece tahiyyat okurken eşhedü en la ilahe illallah dediğimizde parmağımızı kaldırıyoruz ya. O kaldırma esnasında şu işaret parmağımıza kıymetli arkadaşlar bu esnada bakıyoruz. Ta ki işte üçüncü rekata kalkacaksak, üçüncü rekata kadar selam vereceksek, selam verene kadar.
1: Şafii Fıkhı.

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Parmağınıza kıymık batarsa, zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın. Muzun içindeki enzimler ciltteki yabancı maddenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de bir şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
5: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Şafii fıkhı.
17: Bir kimsenin Şafii mezhebinde racih olan görüşe göre, velev ki kısa olsa dahi bir sureyi baştan sona okuması, velev ki uzun olsa dahi ayet aralarını okumasından daha faziletlidir. Diyelim mesela kişi işte Şems suresini baştan sona okusa mı daha faziletlidir? Yoksa Bakara'nın ortasından herhangi bir yerden iki sayfa okusa mı daha faziletlidir? Şems suresini baştan sona okuması Bakara'nın herhangi bir yerinden iki sayfa okumasından daha faziletlidir. Hatta okuyacağı Kamil sure işte Felak, Nas gibi, işte Kevser gibi, İhlas gibi kısa sureler olsa dahi. Onun için müellif burada Kamilet'in vurgusuna, Kamilet'in kelimesine özellikle vurgu yaptım.
16: Şafii fıkhı.
18: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.

0: Kafiye fıkı.
1: Yani ne yapılacak? Yapılması gereken işlem şudur. Yine bu konuda yapılan yanlışlardan bir tanesi de toprağı şey hale getirirler bazıları. Hani bu işlemi yerine getirin derken toprağı böyle deterjan haline getirirler. Yani böyle akışkanlığı olmayan bir deterjan haline getirirler. Halbuki yapılması gereken şudur. Suyun içerisine toprak atılıyor. O su bulanık hale geldi mi mesele bitmiştir. Daha ilerisine gidilmemelidir. Yani daha ilerisine gidilmemelidir derken yani böyle suyun akışkanlığını yok edecek derecede ileriye gidilmemelidir. İşte o su bulanık hale getirildi mi ne yapılır? Söz konusu necasetin bulaştığı, köpeğin temas ettiği yere dökülür. وَيُنْدَبُ جَعْلُهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ Evla olan nedir? Söz konusu o toprak ile karıştırılmış suyun en sonda değil de sondan önceki yerlerde kullanılmasıdır.
0: Şafii Fıkhı.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Balık yerken kokusu elinize sinmesin. Balığı yemeye başlamadan önce elinizi limonla silerseniz elinize balık kokusu sinmez. Yıkayınca balık kokusunun elinizde olmadığını göreceksiniz. Aslında bıçağınıza da bu yöntemi tatbik edebilirsiniz. Balık pişirirken. Balıkları kızartmak üzere yıkadıktan sonra kurulamanızda fayda var. Bu surette balığın una ve yumurtaya daha iyi bulanmasını sağlamış olursunuz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevimli amel hangisidir? Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan kimsenin durumu. Yolculuğu bitirip tekrar yola başlama durumu nedir? Kur'an'ı başından sonuna okur, bitirince yeniden başlar.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şafii Fıkhı.
2: Velkelbu, kıymetli arkadaşlar, köpek de aynı şekilde necistir. Buna salyası da dahil, buna vücudunun herhangi bir yeri de dahil. Ancak eğer köpek ıslak değilse, köpeğin kendisi kuruysa, çünkü genel bir kuraldır. Cefun ala cefin tahirun bila hilafin. Dolayısıyla bir kimse eliyle kuru olan köpeğe dokunsa veya kuru olan köpek bir kimseye dokunsa veya kuru olan köpek gitti diyelim mesela bir yerde bir toprağın üzerinde uzandı. O söz konusu kuru yerlerin tamamı nedir? Temizdir. Orayı özel olarak yıkamaya gerek yoktur. Diyelim mesela adamın eli yaşlıdır. Bu yaşlık köpeğe sirayet ederse senin eline o necaset bulaştı. Ve köpeğin kendisi ıslaktır. Sen köpeğe dokunduğunda senin elin o ıslaklığı alırsa bu durumda elin necis olur. İlerilere geleceği üzere bu elin 7 defa yıkanması gerekecektir.
1: Şafii Fıkhı.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri

0: itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salıpazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
3: 0539 499 50 86.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Şimdi haberler.
9: Hüdapar Genel Merkezi haftalık gündem değerlendirmesinde fon krizinden üniversite hastanelerindeki eş durumu mağduriyetine, ekranlardaki yayınlardan dijital platformlardaki çocuk mahremiyetine kadar birçok başlığı ele aldı. Fon krizinin yalnızca ekonomik bir mesele olmadığı, binlerce insanın birikimini ve hukuka olan güvenini ilgilendiren ciddi bir sorun olduğu vurgulandı. Gelinen noktada öncelik mağduriyetlerin giderilmesi ve yatırımcıların haklarının eksiksiz biçimde korunmasıdır. Ancak bununla yetinilemez. Bu krizin nasıl ortaya çıktığı, denetim mekanizmalarının neden zamanında ve etkili şekilde işletilmediği, varsa ihmal ve sorumlulukların kimlere ait olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır. Hiç kimsenin makamının, nüfuzunun ve ekonomik gücünün hukukun üzerinde olmaması gerektiği vurgulandı. Hüdapar, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde yaşanan sorunların da çözülmesini istedi. Açıklamanın son bölümünde ise televizyon programlarında aile mahremiyetinin ihlal edilmesi ve dijital platformlarda çocukların teşhir edilmesine dikkat çekildi. Hüdapar, ailenin korunmasının, toplumun geleceğinin korunması anlamına geldiğini vurguladı. İttihadul Ulema tarafından geleneksel olarak düzenlenen alimler buluşmasının 11.si 10 ile 11 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Davette yöntem ve yeni arayışlar temasıyla düzenlenecek programda davette dil ve üslup, davetçinin sorumluluğu ve yeni yöntemler konuşulacak. Yapılacak programa ilişkin açıklamalarda bulunan İttihadul Ulema sözcüsü Molla Remzi Uçar, farklı İslam ülkelerinden alimlerin katılacağı buluşmada ümmetin sorun ve sıkıntılarının ele alınacağını belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yılki buluşmada da Gazze'nin unutulmadığını vurgulayan Uçar, programda Filistin ve Mescid-i Aksa ile Aksa tufanına ilişkin özel konu başlıklarının ele alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Adaletin güçsüzün güçlüye ezdirilmemesi ve mazlumun zalimden korunması olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası sistemin temsil, işlev ve meşruiyet açısından ağır sorunlar yaşadığını söyledi. Uluslararası anlaşmaların ve mahkeme kararlarının uygulanmamasının adalete olan güveni zedelediğini vurgulayan Erdoğan, küresel sistemin daha adil bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda çoğu kadın ve çocuk, on binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, okulların, hastanelerin, üniversitelerin ve ibadethanelerin hedef alındığını hatırlattı. AK Parti, fon krizinde mağdur olan yatırımcıların haklarının korunması ve tasfiye sürecinin düzenlenmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. 9 maddeden oluşan teklif, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi tamamlanmamış fonları kapsıyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çökmüştü. Binanın üst katlarındaki vatandaşlar tahliye edilirken enkazda arama kurtarma çalışması başlatılmış, 10 kişi enkazdan yaralı çıkarılırken 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak çalışmalar sırasında acı haberler üst üste geldi. Enkazda son 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmalar sürüyor. soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısıyla binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti. Bilirkişilerin incelemeleri sonucu hazırlandığı ön rapor ortaya çıktı. 1987 yapımı çöken bina için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 yıllarında encümen kararı alındığı, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3. 4. 5. ve 6. katların yıkımına karar verildiği belirtildi. Ancak kararın uygulamadığı da ortaya çıktı. Bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Hakkari'ye gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, il ve ilçe teşkilatları ile birlikte Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Yüksekova'daki İslami STK'ların Gazze yararına düzenlediği hayır kermesine destek ziyaretiyle programına başlayan Ramanlı, burada STK temsilcileri ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar'la görüştü. Daha sonra eski milletvekili ve kanaat önderi Esat Canan'ı evinde ziyaret eden Ramanlı, terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere Yüksekova ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yüksekova programının ikinci gününde köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Hüdapar milletvekili Serkan Ramanlı, ilçenin kronikleşen sorunları, muhtarların sağdan aktardığı acil talepler ve yaşanan sorunları dinledi. Ramanlı, Hüdapar'ın kendi menfaati için değil, toplumun ihtiyaçlarını gündeme getirmek için çalıştığının altını çizdi. Hakkari il ve ilçe teşkilatlarının kurulması için çalışmalarının sürdüğünü belirten milletvekili Ramanlı şöyle devam etti. Ramanlı'nın Yüksekova programı medrese ziyaretiyle sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Gürlek'in Sabah gazetesine paylaştığı verilere göre incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek saptandı. Tespit edilen listenin TMSF'ye gönderildiğini kaydeden Bakan Gürlek, haksız kazançların iadesi için TMSF'nin listedeki isimlere resmi bildirimlere başladığını aktardı. Toplanan paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanacağı belirtildi. ABD Kongre Araştırma Hizmetleri'nin hazırladığı raporda, Washington yönetiminin 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü İran saldırılarında ağır bir hava aracı kaybına uğradığı ortaya çıktı. Belgede helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçları dahil toplam 81 aracın ya tamamen kaybolduğu ya da kalıcı hasar gördüğü kaydedildi. Konuyla ilgili birçok veri paylaşan İran kaynakları, ABD'nin kayıplarının döz edilenden çok daha fazla olduğunu belirtiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının verilip verilmeyeceği hakkında konuştu. S-400 sisteminin çözülmediğini belirten Rubio, bu durum çözülene kadar F-35'lerin verilmeyeceğini kaydetti. Rubio, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve Trump'ın uçakların teslimatının mümkün olması halinde gerçekleştirilmesini istediğini söyledi. Ancak ABD Kongresi tarafından kabul edilen yasaların ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki hükümlerin F-35'lerin Türkiye'ye transferine ilişkin katı şartlar getirdiğini belirtti. New York Times gazetesine konuşan iki yetkiliye göre Trump yönetimi göçmenleri kitlesel olarak sınır dışı etmek için yollar arıyor. İki yetkili Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri Orta ve Güney Amerika ülkelerine sınır dışı etmek için deniz kuvvetlerine ait eğitim gemileri ve feribotları kullanmayı değerlendirdiğini açıkladı. Soykırımcı Siyonistlerin işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güney kesimlerinde askeri araç devrildi. İşgal ordusundan yapılan açıklamada kaza sonucu bir askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi. Hind Rajab Vakfı, Sıde Teğmen Gözaltı Merkezi'nde Filistinlilere yönelik işkence ve kötü muameleye karışan işgal rejimi yetkilileriyle sağlık personeli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Vakfın açıklamasında belgelenen insanlık dışı eylemlerin Roma statüsü uyarınca savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım fiilleri teşkil ettiği vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de 3 yıldır süren soykırımın Fransa gibi devletlerin işgal rejimine sağladığı silah desteği nedeniyle hala önlenemediğini açıkladı. Af Örgütü, Fransa ofisi tarafından yapılan açıklamada, işgal rejiminin hiçbir yaptırımla karşılaşmadan silahlandırılmaya devam edilmesine sert eleştiriler yöneltildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde mahalle sakinlerinin 365 gündür sürdürdüğü protestoların ardından McDonald's Türkiye'nin yatırımcısı olduğu şube belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Öte yandan McDonald's Gazze'de soykırım yapan Siyonistlere ücretsiz öğün desteği sağlamış ve kampanyalar yürütmüştü. İşgal ordusuna bu desteği nedeniyle vicdan sahibi insanlar tarafından uzun süredir boykot ediliyordu. Yetimler Vakfı, başta gıda olmak üzere aynı ve nakdi yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik çalışmalarıyla takdir kazanan vakıf, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da muhtaçlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında çeşitli alanlarda yardım çalışmalarını sürdüren Yetimler Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle her gün farklı projelere imza atıyor. Yetimler Vakfı, Bangladeş'te başlattığı yetimhane kompleksi inşa ediyor. Yetim çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan kompleksin inşaatının önemli bir kısmı tamamlandı. Bir hayırseverin desteğiyle inşaatı devam eden yetimhanenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermesi bekleniyor. Diyarbakır Umut Kervanı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yılda sonbahar döneminde gerçekleştirilecek. 12 ile 18 Ekim tarihleri arasında açılacak olan kermes, her gün 9 ile 22 saatlerinde misafirlerini ağırlayacak. Giyimden ayakkabıya, elektronik eşyalardan çeşitli yemeklere kadar birçok ürünün yer alacağı kermesten elde edilecek gelir, yetim, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararına kullanılacak. Diyarbakır Umut Kervanı Başkanı Emin Akyüz, düzenlenecek kermese ilişkin açıklama yaptı. Hayırseverlerin kermese gelerek alışveriş yapabileceğini, maddi bağışta bulunabileceğini veya ürün desteği sunabileceğini belirten Akyüz, herkesi yardım çalışmalarına katkıda bulunmaya davet etti.
10: Haberleri dinlediniz.

İlk icatlar. İlk otomobil. Otomobiller olmasa hayatımız nasıl olabilirdi? Hayal bile edemiyoruz değil mi? Bizi bu derin ve karanlık düşüncelerden kurtaran mühendis Carl Benz'e çok şey borçluyuz o zaman. Benz Patent Motorwagen adını alan ilk otomobil 1886 yılında yollara çıktı.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Lezzetli püreler yapmak için patates püresini yaparken daha bir lezzet olmasını istiyorsanız içine süt de katabilirsiniz. Ama ne kadar süt katacağınızı kestiremiyorsanız süt yerine süt tozu tercih edebilirsiniz.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM, Hazreti Ali'den öğütler.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir.

Daha feryat çökmüş ümmet neylesin? Ecel gelip çatmış insan amelsiz. Yakar bizi tefrikalar çaresiz. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir.

0: kuru yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir kuru yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir kuru yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
5: reklamları dinlediniz.
6: Çağrı Efendim.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun, seni görmesin kör olsun.

99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksi FM'de, Çare FM'de Cennetin Çocukları ile sizlerle birlikteyiz. Şu anda sesimize kulak veren tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Rabbimin en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli kıymetli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların ve tüm İslam ümmetinin üzerine olsun inşallah. Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hafta sonuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrardan buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11.05 göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12.30'a kadar devam edecektir inşallah. Her hafta olduğu gibi miniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak miniklerimizi unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve siz değerli kıymetli dinleyicilerimize de güzel anlamlı bir hikaye atladık efendim.

programımızın açılışını güzel bir eserle yapmak istiyoruz. Lakin esere yer vermeden önce sizleri hemen Elif ablanıza aktarayım. O da sizlere güzel bir selam versin.

Evet değerli dinleyenler, Allah'ın en güzel selamı ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Tekrardan Cennetin Çocukları programıyla sizlerleyiz.

Dilerseniz sizleri çok bekletmeden güzel bir eser dinleyelim. Eserimiz Peygamber Sevdalarından Selatullah Selamullah eseri olacaktır. Eserin ardından sizlerleyiz.

Gönül.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir esere kulak verdik. Ve İslam Ümmetinin Sesi Aksu FM'de, Çağrı FM'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miniklerimizi daha fazla bekletmeden hemen WhatsApp sorumuzu aktarmak istiyorum. WhatsApp sorumuz şu şekilde. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir? Tekrar ediyorum. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir? Şıklarımız ise şu şekilde. A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 nolu numaradan bizlere ulaşabilirler. Kendileri için de birbirinden güzel sorular derledik. Lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemize aktardıktan sonra almaya başlayacağız inşallah.

Evet değerli miniklerimiz, bizler her hafta bir konsept belirliyorduk. Ve bu haftaki konseptimiz sadaka. Sadaka başlığı altında miniklerimizden güzel kesitler bekliyoruz. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz efendim. Şimdi ise sizleri Elif ablanıza yönlendirmek istiyorum. Elif ablanız da sizlere çok güzel bir hikaye aktarsın. Ardından canlı yayın bağlantılarımızı almaya başlayacağız inşallah.

Evet değerli kardeşlerim, hikayemizin başlığı Sadakanın Gizli Mucizesi. Bir zamanlar yemyeşil dağların eteklerinde berrak bir derenin yanı başındaki küçük bir köyde yaşayan Ahmet adında küçük bir çocuk yaşarmış. Ahmet zeki, yardımsever ve her zaman başkalarına el uzatmayı seven bir çocukmuş. Ahmet'in ailesi çiftçilikle uğraşır, Allah'a şükrederek mütevazı bir hayat sürermiş. Ancak o sene köyde büyük bir kuraklık olmuş, toprak verimsiz kalmış ve birçok aile zor durumda kalmış. Kuraklık yüzünden köydeki insanlar yiyecek bulmakta zorlanırken, Ahmet'in ailesi de oldukça az miktarda yiyeceğe sahipmiş. Anne ve babası ellerindeki son un ve yağ ile idare ederken Ahmet her akşam dua eder, Allah'tan yardım dilermiş. Ahmet yardımseverliği ve paylaşmayı çok severdi ama bu zor günlerde nasıl yardım edebileceğini bilmiyordu.

Bir gün Ahmet köyün camisinin önünde İmam Bilal ile karşılaşmış. İmam bilgeliği ve derin inancıyla herkesin saygı duyduğu biriymiş. Ahmet'in yüzündeki düşünceli ifadeyi fark eden imam nazikçe sormuş. Ahmet, seni böyle derin düşüncelere dalmış görüyorum. Nedir seni düşündüren? Ahmet içindeki sıkıntıyı paylaşarak cevap vermiş. İmam Bilal, köydeki herkes çok zor durumda. Biz de çok az yiyeceğe sahibiz. Ama bir yandan da başkalarına nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum. Fakat bu kadar az olanı nasıl paylaşabiliriz? İmam hafifçe gülümsemiş ve elini Ahmet'in omzuna koymuş. Ahmet, sadaka vermek sadece bol miktarda olduğunda yapılan bir şey değildir. Sadaka elindekinin azı da olsa paylaşmak demektir. Allah sadaka verenlerin mallarını bereketlendirir, malı eksiltmez. Sen samimi bir niyetle paylaştığında Allah o küçük yardımını büyük bir berekete dönüştürür. Yeter ki kalbinde Allah'a güven olsun. İmamın sözleri Ahmet'in zihninde derin bir iz bırakmıştı. Eve döndüğünde annesi onu küçük mutfakta kalan son unlu ekmek yaparken bulmuş. Ahmet annesinin yanına oturmuş ve düşüncelerini paylaşmış. Anne, köyde herkes çok zor durumda. İmam sadaka vermenin bereket getireceğini söyledi. Biz de elimizdekileri komşularımızla paylaşsak nasıl olur? Allah bizi bereketlendirebilir. Annesi bir an düşündükten sonra Ahmet'e gülümsemiş ve başını okşamış. Doğru söylüyorsun. Bizim de durumumuz zor ama sadaka vermek Allah'ın rızasını kazanmanın en güzel yollarından biridir. Belki biz de ellerimizdekini paylaşır, Allah'a güvenerek sabredersek o bize daha büyük nimetler ihsan eder. Hadi bu son unu ve yağı alıp komşumuz Ayşe teyzeye götürelim. Onun durumu bizden de kötü.

Mehmet annesinin bu sözüne sevindi ve hemen harekete geçti. Küçük torbayı doldurup Ayşe teyzenin evine gittiler. Kapıyı çaldıklarında yaşlı kadın gözleri dolu dolu kapıyı açtı. Ahmet ve annesi ellerindeki unu ve yağı ona uzattı. Ayşe teyze şaşkınlık içinde, "Bu zor günlerde siz kendiniz zor durumdayken bunu nasıl yaparsınız? Allah sizden razı olsun. Onun yolunda yürümek ne güzel." Ahmet gözlerinde güven dolu bir ifadeyle cevap verdi. "Sadaka vermek Allah'ın emridir. Az da olsa paylaşmak bize daha büyük bereketler getirecektir. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."

Ahmet ve annesi Ayşe teyzeye yardım ettikten sonra evlerine döndüler. İçlerinde huzur ve mutluluk vardı. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için verdikleri sadakanın karşılığını kalplerinde hissetmişlerdi. Fakat Ahmet Allah'ın sadakayı nasıl bereketlendirdiğini henüz tam olarak bilmiyordu. Birkaç gün sonra köye büyük bir haber geldi. Uzak bir köyden kuraklıktan etkilenen köylere yardım malzemeleri getiren bir konvoy yaklaşıyormuş. Köylüler bu beklenmedik yardım karşısında büyük bir sevinç yaşadı. Yiyecek, su, giysi ve daha birçok malzeme dağıtılmaya başlandı. Ahmet ve ailesi de bu yardımdan nasiplendi. O gün köylüler Allah'a dualar ederek şükürlerini sundular. Ahmet yardım malzemelerini alırken imamın camiden seslendiğini duydu. Allah'a güvenip sadaka verenler Allah'ın yardımını her zaman görür. Sadaka yalnızca vermek değildir. Sadaka bereketin kapısını aralamaktır. Bugün sadaka veren herkesin karşılığı fazlasıyla geri dönmüştür. Ahmet bu sözleri duyunca içi büyük bir huzurla doldu. Artık sadakanın gizli mucizesini anlamıştı. Allah'a olan güven ve yardımseverlik insanlara her zaman fazlasıyla geri dönerdi. Ahmet annesine dönerek, "Anne, sadaka gerçekten de mala eksiltmiyor. Allah küçük bir yardımı bile büyük bir nimetle geri döndürüyor." Annesi gözleri yaşlı bir şekilde Ahmet'e sarıldı. "Evet Ahmet, sadaka Allah'ın bize verdiği en güzel hediyelerden biridir. Paylaştıkça bereketlenir, çoğalır." Ahmet o günden sonra hayatı boyunca sadakanın önemini unutmamış, ne zaman bir iyilik yapsa Allah'a güvenmeyi ve sadaka vermenin hayatındaki bereketi artıracağını bilmiş. Bu olay Ahmet'e ve köydeki herkese büyük bir ders olmuş. Sadaka sadece maddi bir yardım değil, kalpten gelen samimi bir niyetle Allah'a olan güvenin göstergesidir. Evet değerli kardeşlerim, Sadakanın Gizli Mucizesi isimli masalımız da burada bitmiştir. Ben çok beğendim hikayeyi. Umarım sizler de sadaka ile alakalı bu güzel hikayemizi beğenmişsinizdir.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hikaye kulak verdik. Ben hikayeyi çok beğendim. Umarım miniklerimiz de beğenmiştir. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekilde. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir? A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Sorumuza cevap vermek isteyen miniklerimiz 0552 754 71 72 oğlu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 oğlu numaradan bizlere ulaşabilirler. Kendileri için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm değerli kıymetli miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

Değerli kardeşlerim, WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. İlk mesajımız Beyza Nur Can Polat'tan gelmiş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam ve rahmetullah. Beyza Nur kardeşimizi tebrik ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisinin ismini kuramıza dahil ediyorum. Bir diğer kardeşimiz ise Münevver kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Münevver kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Lakin soy ismini yazmadığı için bu cevabını kabul edemiyoruz. Eğer soy ismini yazıp gönderirlerse inşallah onun da ismini kuramıza dahil edeceğiz. Bir diğer mesajımız Batman'dan Ümmü Gülsüm Akbaş kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam ve rahmetullah. Ümmü Gülsüm kardeşimizi tebrik ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş ve kendisinin ismini kuramıza dahil ediyorum. Bir diğer mesajımız da tekrardan Batman'dan Ahmet Şahin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş ve aleykümselam ve rahmetullah. Sizlere de hayırlı sabahlar diliyorum kardeşim. Ahmet kardeşimizi tebrik ediyorum. Sorunuza doğru yanıt vermiş. İsmini Kur'an'ıza dahil ettik. Bir diğer mesajımız yine tekrardan Batman'dan. Batman'dan Şehide Nur kardeşimiz bizlere ulaşmış.

Kardeşimiz sorumuza selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş lakin soy ismini yazmadığı için cevabını kabul edemiyorum. Münevver kardeşimiz bizlere hemen soy ismini yazıp göndermiş. Kardeşimizi tebrik ediyorum ve ismini kuramıza dahil ettik. Ve Diyarbakır'dan bizlere ulaştığını yazmış. Çok özür diliyoruz. Kardeşimize buradan Diyarbakır'a da selamlarımızı iletiyoruz. Diyarbakır Ergani'den yazmış kardeşimiz. Bir diğer kardeşimiz de bizlere ulaşmış ve soruyu tekrarlamamızı istemiş. Hemen sorumuzu tekrarlıyorum. Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sormuştuk. A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Sorumuza cevap vermek isteyen miniklerimiz 500-0552-754-7172 nolu hattımızdan bizlere isim ve soy isimlerini yazarak cevaplarını gönderebilirler. Evet değerli kardeşlerim, Şehide Nur kardeşimiz de hemen bizlere soy ismini yazıp göndermiş. Şehide Nur Aslan kardeşimizin de ismini kuramıza dahil ettik. Bir diğer mesajımız Diyarbakır'ımızdan Muhammed Taha Şanlı kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam ve rahmetullah. Muhammed Taha kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyorum ve ismini kuramıza dahil ediyorum.

Bir diğer mesajımız da Batman'dan Muhammed Edip Oğuz kardeşimizden gelmiş. Selamünaleyküm demiş ve aleyküme selam ve rahmetullah. Muhammed Edip Oğuz kardeşimizi de tebrik ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Ve ismini kuramıza dahil ettim. Bir diğer mesajımız da Mardin Mazıdağı'ndan Salih Mirza Tuna kardeşimiz olmuş. Kardeşimiz selamünaleyküm demiş ve aleykümselam ve rahmetullah. Tebrik ediyorum ve sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisinin ismini de kuramıza dahil ettik.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Cennetin Çocukları programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen WhatsApp sorumuzu tekrardan hatırlatalım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sorduk. Şıklarımız da şu şekilde. A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 oğlu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Kendileri için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm miniklerimizin katılımlarını bekliyoruz efendim.

Bu haftaki konseptimiz Sadaka. Sadaka isimli konseptimiz. Canlı yayına katılacak miniklerimizden Sadaka ile ilgili kesitler bizlere aktarmalarını istiyoruz. Öncelikle birazcık bilgilendirme yapalım. Sadaka, Allah rızasını kazanmak için yaptığımız güzel iyiliklerdir.

ve Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadisi var. Hemen onu da sizlere aktaralım. Her iyilik sadakadır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bu hadisinde bizlere iyiliğin ne kadar kıymetli olduğunu öğretiyor.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara göz gezdirelim. Bir diğer mesajımız Van'dan bizlere ulaşmış. Van'dan Zeynep Altan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Ve Zeynep kardeşimi tebrik ediyor. İsmini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Batman'dan Van'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan İrem Sultan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. İrem seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Bir diğer kardeşimiz de tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ferhan Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Size dahili sabahlar. Muhammed Ferhan kardeşim de tebrik ediyor. İsmini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de tekrardan Van'dan bizlere ulaşmış. Van'dan Firdevs Kantar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Sizlere dahili sabahlar. Firdevs seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt vermişsin.

Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'ımızdan gelmiş. Diyarbakır'dan Yasin Kantar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm abla demiş ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor ve isimli kuramımıza dahil ediyorum. Batman'dan Eslim Kantar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm abla demiş ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar dilemiş kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Ben de kardeşlerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Eslim kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyor ve isimli kuramımıza dahil ediyorum. Bir diğer kardeşimiz tekrardan Batman'dan gelmiş. Batman'dan Fatma Zengin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Abla soruyu tekrar edebilir misiniz demiş. Hemen sorumuzu tekrarlıyorum.

Evet değerli kardeşlerim, bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sormuştuk. A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Sorumuza cevap vermek isteyen miniklerimiz 0552 754 7172 nolu WhatsApp hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak bizlere cevaplarını gönderebilirler. Evet değerli kardeşlerim, Fatma kardeşimiz hemen bize sorumuzun cevabını göndermiş. Fatma Zengin kardeşimizi tebrik ediyorum, sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisinin ismini Kur'an'ımıza dahil ettik.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Bizler her hafta bir konsept belirlemekteyiz. Hazırladığımız bu özel konseptlerle amacımız miniklerimizin hem keyifli vakit geçirmelerini hem de dini ve ahlaki konularda faydalı bilgiler edinmelerini sağlamak, çocuklarımızın yaşlarına ve anlayabilecekleri bir dile uygun olarak hazırladığımız bu içeriklerle onların öğrenmelerini, düşünmelerini ve öğrendikleri günlük hayatlarına aktarmalarını hedefliyoruz. Gayemiz sadece bilgi veren değil, öğreten, düşündüren, değer kazandıran ve çocuklarımızın gelişimine katkı sunan verimli, eğitici ve anlamlı bir radyo programı olsun istiyoruz efendim. Bundan ötürü her hafta konsept belirleyip miniklerimize aktarıyoruz ki onlar da her konuda bilgi sahibi edinsinler ve bizlerle beraber güzel, anlamlı bir şekilde aktarımda bulunsunlar istiyoruz efendim.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara yer verelim. Bir diğer mesajımız Bolu'dan gelmiş. Bolu'dan Ensar Afşin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler mi? Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun, size de hayırlı sabahlar. Nasılsınız diye sormuşlar. Hamdolsun bizleriyiz. Umarım miniğimiz de iyidir. Ve kardeşimiz bizlere sadaka ile ilgili çok güzel bir söz aktarmış. Hemen bizler de sizlere aktaralım. Sadaka 70 şerrin kapısını kapatır. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de miniğimizden. Bu güzel kesiti bizlere aktardığından ötürü. Ve Ensar kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz. İsmini kuraya dahil ediyoruz. Batman'dan Bolu'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz efendim. Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'dan Azra Betül Erdoğan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Azra, seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Diyarbakır'a da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 11:47 göstermekte. İlk yarımız sona ermiştir. Kısa bir reklamın ardından ikinci yarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İkinci yarımızda miniklerimizin katılımlarını bekliyoruz. Şimdi reklamlar efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektör

0: Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM devam ediyor. Açılışı özel.
7: Kendisini tebrik ediyoruz. Sorumuza doğru yanıt vermiş ve ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Bir diğer kardeşimiz de Ali Asaf kardeşimiz olmuş. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Lakin soy ismini yazmadığı için kabul edemiyoruz cevabını.

0: Evet değerli kardeşlerim. Ali Asaf kardeşimiz hemen bize soy ismini yazıp göndermiş. Ali Asaf Şahin kardeşimizin de ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Hatta bir kardeşimiz var, hemen onu alalım. Alo. Alo, sesimi alabiliyor musun kardeşim? Programımıza hoş geldin.
1: Alo.
0: Sesimi alabiliyor musun?
1: Evet.
0: İsmini öğrenebilir miyiz?
1: Yunus Emre Akman.
0: Yunus Emre Akman. Yunus Emre nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Yunus Emre kaç yaşındasın?
1: 7
0: yaşındasın. Maşallah miniciksin. Peki Yunus Emre bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Mardin'den
0: ulaşıyorsun. Çok güzel. Peki Yunus Emre okula gidiyor musun?
1: Evet.
0: Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci sınıfa mı gidiyorsun yoksa ikinci sınıfa mı?
1: İkinci
0: sınıfa değil mi? Peki nasıl geçiyor okul, bizlere anlatmak ister misin?
1: Güzel, arkadaşlarımla oyun oynuyorum.
0: Ne güzel.
1: Ödevlerimi falan yapıyorum.
0: Maşallah kardeşime, ödevlerini de yapmayı ihmal etmiyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Anladım kardeşim. Peki sen bizi dinlemedin mi? Konseptimizi belirlemiştik. Eğer dinlediysen biliyorsundur.
1: Sen dinleyemedin mi?
0: Evet. Bizim bu haftaki konseptimiz sadaka ile ilgiliydi. Canlı yayına katılacak miniklerimiz de bizlere bunlar sadaka ile alakalı paylaşımlar yapacaklardı. Sanırım sen onunla ilgili bir paylaşım hazırlamadın. Değil mi?
1: Yok.
0: Tamam kardeşim, olabilir. Bundan sonra bizi dinlersin, o şekilde bir paylaşım hazırlarsın. Peki ben sana sadaka ile ilgili soru sormak istiyorum. Sen kendi günlük hayatında sadaka veriyor musun kardeşim?
1: Evet.
0: Veriyorsun değil mi? Maşallah kardeşime, bunu eksik etmiyorsundur umarım. Değil mi kardeşim?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, bizim için ne hazırladığını öğrenebilir miyiz? Sesini alamadım.
1: Sesiniz de bana çok net gelmiyordu.
0: Şu an sesim net geliyor mu peki?
1: Evet.
0: Sen bizleri sadece telefondan dinliyorsun değil mi kardeşim?
1: Evet.
0: Eğer hoparlör de kapalıysa sesimin net gelmesi gerekiyor. Hoparlör açık mı?
1: Kapattım.
0: Tamamdır kardeşim. Bizim programımız için ne hazırladın? Öğrenebilir miyiz?
1: Sure.
0: Hangi sure?
1: İhlas Suresi.
0: İhlas Suresi. O halde senden güzel bir İhlas Suresi dinleyelim kardeşim. Besmele çekmeyi de unutmayalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad.
0: Allah razı olsun kardeşim. Bizlere çok güzel bir şekilde İhlas Suresini aktardın. O halde bizler de sana sorunu hazırlayıp gelebilir miyiz?
1: Duyamadım.
0: Sana sorunu hazırlayıp gelebilir miyiz kardeşim?
1: Evet.
0: Tamam, hemen geliyoruz.

0: Yunus Emre.
1: Efendim.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
0: O halde seni hemen Hayrun Nisa ablana yönlendiriyorum. Sana sorunu soracak.
2: Yunus Emre.
1: Efendim.
2: Öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsın?
1: İyiyim, sesim.
2: Hamdolsun. Yunus Emre, sesin çok kısık geliyor. Rahatsız mısın?
1: Yok yani.
2: Yoksa yeni katıldığından ötürü utanıyor musun?
1: Utanmıyorum.
2: Utanmıyorsun, peki. O halde birazcık daha yüksek sesle konuşabilir misin?
1: Tamam.
2: Tamam, teşekkür ederiz. Hazırsan hemen sana sorunu aktarayım. Olur mu? Sorun şu şekilde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aldığı amcasının oğlu kimdir? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Osman, C. Hiçbiri. Tebrik ediyor ve seni de İsmini Kuray'a dahil ediyorum Yunus Emre. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
2: O halde seni dinliyoruz.
1: Filistin'deki kardeşlerime, akrabalarıma, aileme, size.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. O halde bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu? Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Yunus Emre kardeşimiz de uğurladık. Hatta bir kardeşimiz daha var. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen kardeşimizi alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim? Nasılsın Halime?
1: İyiyim, nasılsın?
0: Hamdolsun, Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha da iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Halime, sen 11 yaşında mıydın?
1: 13
0: yaşındasın. Peki, yanlış bilmişim. Evet Halime, zaten bizleri Batman'dan ulaşıyorsun. Halime kardeşimiz bizlerin daimi katılımcılarından. Çok teşekkür ediyoruz Halime. Her sesini duyduğunda gerçekten de çok mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Evet Halime, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Hadis
0: hazırladım. Peki sana hadisini almadan önce gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın? Evet. Kardeşlerimizin sesi bizlere çok kısık geliyor. Tekrardan konuşabilir misin Halime?
1: Ders çalışıyorum, oyun oynuyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
0: Evet, çok güzel bir şekilde gününden istifade edebiliyormuşsun. Senin adına sevindim. Acaba sizler okula gidip çok mu yoruluyorsunuz? Çünkü ilk yarımızda hiçbir kardeşimiz bizleri aramadı. Canlı yayına bağlanmadı. Bence hepsi uykuda kalmış. Uyuyorlar, dinleniyorlardır. Değil mi Elif ablanız?
2: Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Bizleri hemen ikinci yarıdan sonra aramaya başlıyorlar.
0: Bence yeni uyanıyorlardı. Sen de yeni uyananlardan mısın yoksa?
1: Yok.
0: Peki, ilk yarıda bizleri aramadınız. Bizler sizleri çok özlemişiz. Her daim katılımlarınızı bekliyoruz. Sonradan çok yoğunluk oluyor ve biz hepinizi alamıyoruz maalesef. Süre çünkü ikinci yarıdan sonra kısıtlı oluyor. Ondan ötürü miniklerimiz bizlere ilk yarı diliminden ulaşmaya başlarsalar çok mutlu oluruz. Evet Halime, senden o halde güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Sağ elin verdiğini sol el bilmesin.
0: Anlamadım.
1: Sağ elin verdiğini sol el bilmesin.
0: Evet, sadakayla ilgili çok güzel bir şey aktardın, Allah razı olsun. Sağ elin verdiğini sol el görmesin, değil mi, duymasın. Çok teşekkür ederiz. Bu da sadakanın gizli verilmesinin sebeplerinden, açıklamalarından bir tanesi. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Konseptimize uyan bir bilgi bizlere hadis aktardığından ötürü. Teşekkür ediyoruz. O halde Halime, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin? Halime, sesimizi alabiliyor musun?
1: Evet.
0: Bizler sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz.

0: Halime,
1: Efendim.
0: hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde hemen seni Elif ablana yönlendiriyorum.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin Halime.
1: Hoş bulduk.
2: Hemen soruyorum. Sorun bir boşluk doldurmaca. Okuyorum. Kur'an'da önceden yaşamış toplumların ve peygamberlerin başından geçen olayların anlatıldığı nokta nokta denir. Tebrik ederim kardeşim. Ben de sorunun şıklarını okumadan sen bize doğru cevabı verdin. Maşallah diyorum. Evet, cevabımız kıssaydı. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Ailemden, arkadaşlarım, kardeşlerim.
2: Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz.
1: Görüşürüz kardeşim.
2: Görüşmek üzere tabii ki. Kardeşine de verebilirsin. Ayrıca bir hatırlatmada bulunayım. Batman için öğle ezanı vaktine girdik.
0: Ve miniklerimiz ısrarla bizleri WhatsApp numarası üzerinden arıyorlar. Lakin WhatsApp numarası üzerinden canlı yayın bağlantılarını alamıyoruz. Bilginiz olsun. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz 0488 alan koduyla 215 59 59 nolu numaradan bizlere ulaşabilirler.
2: Evet, şimdi kardeşine verebilirsin Halime Sultan.
1: Alo.
2: Alo, programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: İsmini öğrenebilir miyiz acaba?
1: Hamza Şimşek.
2: Hamza Sait Şimşek. Hamza, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Sizin sesinizi duydukça daha da iyi oluyoruz elhamdülillah. Peki Hamza, bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Batman.
2: Biz biliyoruz zaten ama radyoyu yeni dinleyen kardeşlerimiz de öğrensinler, değil mi?
1: Evet.
2: Onlar da bilsinler. Çok güzel kardeşim. Peki Hamza, sen kaç yaşındaydın?
1: 6.
2: 6 yaşındasın, değil mi? Okula
1: Evet.
2: da gitmiyorsun. Okula
1: Seneye
2: gitmiyorsun. Değil mi? Evet, seneye gideceksin inşallah. Peki Hamza, neler yapıyorsun gün içinde, bizlere anlatmak ister misin?
1: Top oynuyorum.
2: Top oynuyorsun.
1: Arkadaşlarımla oynuyorum.
2: Çok güzel. Başka?
1: Kadar.
2: Bu kadar tek mi?
1: Evet.
2: Ablalarınla da oynamıyor musun?
1: Oynuyorum.
2: Oynuyorsundur, oynuyorsundur eminim. Ablaların çok tatlılar. Bence seninle çok güzel oyunlar oynuyorlardır.
1: Evet.
2: Değil mi? Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Peki Hamza, yaramazlık da yapıyor musun?
1: Evet.
0: Bence yapıyordur, evet.
2: Evet, kabul ediyor kardeşimiz. Asla şey yapmıyor. Maşallah kardeşime. Dolu dolu geçiriyorsun gününü. Peki programımız için ne hazırladın Hamza?
1: Hadi.
2: Hadis. Hadisin neyle alakalı?
1: Sadaka.
2: Sadaka. O halde sadaka ile ilgili senden güzel bir hadis dinleyelim.
1: Her iyilik sadakadır.
0: Her iyilik sadakadır, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Aslında bu hadis bizlere neyi öğretiyor? Sadece sadakanın malla verilmeyeceğini, bir tebessümün her iyiliğin de Allah rızası doğrultusunda olduğu vakit bizlere bir sevap yüklediği, sadaka vermiş gibi sayıldığını gösteriyor, öyle değil mi?
1: Evet.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel hadisi bizlere hatırlattığın için. Peki bizler de hemen sana sorunu soralım mı?
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde sorun geliyor Hamza. Sorun şu şekilde. Kur'an-ı Kerim kaç senede nazil olmuştur? Yani indirilmiştir. Sana biraz ipucu vereyim. A20 efendim.
1: Yemek.
0: Maşallah. Barakallah kardeşim. Ben daha şıkları okumadan sen sorumuza doğru yanıt verdin. Tebrik ediyorum ve senin de ismini Kur'an'a dahil ediyorum. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Filistinleri kardeşimle
0: Evet.
1: geliyorum. Babama, anneme ve sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Hem bizleri hem de Filistin'deki kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü ben senin yerinde olsam yanındaki ablana da gönderirim yani. Anneni
1: Evet.
0: söyledin, babanı söyledin, ablalarını söylemedin.
1: Evet.
0: Tamam, o halde bizler de sizlere kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bak, olur mu?
1: Evet.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Halime kardeşimiz ve Hamza Said kardeşimiz de uğurladık. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen WhatsApp sorumuzu radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için tekrar edelim. Sorumuz şu şekilde: Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sorduk. Şıklarımız ise şu şekilde: A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Cevabı bilen mini kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp'larımıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 nolu numarayı tuşlayabilirler efendim. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajları göz gezdirelim. Bir diğer mesajımız Bolu'dan gelmiş. Bolu'dan Emre Afşin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Nasılsınız diye sormuşlar. Hamdolsun bizleri iyiyiz. Umarım kendileri de iyidir. Ve selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı sabahlar diyoruz bizler de. Emre kardeşimiz bizlere sadaka ile ilgili çok güzel bir kesit aktarmış. Hemen bizler de sizlere aktaralım. Sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü bir şekilde ölmeyi önler demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Kardeşimiz bu güzel kesiti bizlere aktardığından ötürü. Ve kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Emre kardeşim, senin de ismini kuraya dahil ettim. Tebrik ediyorum. Bir diğer kardeşimiz de Mustafa Çelik kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Mustafa, seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Bir diğer miniğimiz Yusuf İslam Seyidoğlu kardeşimiz olmuş. Yusuf, seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Bir diğer mesajımız da Batman'dan gelmiş. Batman'dan Yahya Sinvar Oğuz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Yahya, seni de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Evet değerli kıymeti dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz daha var. Onu daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Gülbahar gibi şey.
0: Nasılsın Gülbahar?
1: İyiyim. Nasılsınız?
0: Hamdolsun, Allah razı olsun, sen sordun, daha da iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Gülber, sen 11 yaşında mıydın?
1: 12'ye girdim.
0: Bir türlü bilemedim, öyle değil mi? Ne senin yaşını ne de ablanın yaşını bilemedim. O zaman Elif Zehra kardeşimiz 11 yaşındaydı. Değil mi?
1: Galiba 10 ya da 11.
0: 10 ya da 11. Peki sizler de emin değilsiniz. Evet Gülbahar, nasılsın? Hamdolsun, Allah razı olsun kardeşim, sen sordun, daha da iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Gülbahar, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu?
1: Evet.
0: Ne hazırladın?
1: Hadis hazırladım.
0: Hadis hazırladın. Sesin çok kısık bir şekilde geliyor kardeşim. Gülbahar, gün içinde neler yapıyorsun? Hadisini aktarmadan önce bizlere biraz aktarır mısın? Evet.
1: Ders sistemde bir arkadaşımla oyun oynuyorum.
0: Evet. Çok sevindim kardeşim. Çok güzel bir şekilde geçiriyor musun gününü? Peki sana bir soru daha sorabilir miyim? Hani az önce erkek kardeşin sadakanın ne olduğuna dair çok güzel bir hadis aktardı ya bizlere. Evet. İyilik olduğunu aktardı. Peki sen gün içinde herhangi bir sadakada bulunuyor musun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun, öğrenebilir miyim?
1: Mesela yolda taş dörtten
0: sınırı alıyorum. Maşallah sana kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Umarım Rabbim sadakalarını daim eder. Ve her daim Rabbimin rızası doğrultusunda güzel iyilikler, sevaplar işlersiniz. O halde Gülbahar, senden güzel bir hadis de dinleyelim.
1: Sadaka belayı def eder.
0: Maşallah, barakallah kardeşim, çok güzel bir şekilde bu hadisi bizlere aktardın ve hatırlattın. Tebrik ediyoruz seni. O halde dilersen bizler de sana güzel bir soru hazırlayalım mı? Ne dersin?
1: Olur.
0: Bizi biraz bekler misin?
1: Evet. Alır.
0: Tamam kardeşim, teşekkür ederiz.

0: Gülbahar.
1: Efendim.
0: Hazırsan seni hemen Elif ablanı yönlendireyim kardeşim.
1: Hazırım.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş buldum.
2: Hemen sorunu soruyorum. Bir ayetle başlıyorum. Estağfurullah. Kardeşimiz sanırım hattan düştü.
0: Evet.
2: Eğer tekrardan ararlarsa alacağım inşallah.
0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Kardeşimiz hattan düşmüştü ve bağlandı. Tam bizler WhatsApp'tan gelen yanıtlara yer verecekken kardeşimiz tekrardan bağlandı. O halde hemen kardeşimizin sorusunu da soralım.
2: Gülbahar.
1: Efendim.
2: Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
2: O halde soruyorum. Estağfurullah, insanlardan bazıları vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bakara suresi 8. ayet. Bu ayette değinilen kişilerle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Mümin, B. Kafir, C. Müşrik, D. Münafık.
1: Münafık.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Evet.
2: Dinliyoruz.
1: Buradan Filistin'le geldiğim kardeşlerimle, ailemle, sizlere ve arkadaşlarıma gönderiyorum.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Bizleri ve Filistin'deki kardeşlerimizi unutmadığın için. Allah senden razı olsun. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.
1: Allah'a emanet olun.
2: Sen de kardeşim.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Gülbahar kardeşimizle uyladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara göz gezdirelim. Bir diğer mesajımız Mardin'den gelmiş. Mardin'den Rümeysa Nur Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Ve Rümeysa kardeşimi tebrik ediyorum. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de tekrardan Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin'den Hıdır Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar dilemişler. Allah razı olsun. Hıdır kardeşim de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt varmış. Bir diğer mesajımız da Eskişehir'den gelmiş. Eskişehir'den Fatime Yıldız kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı sabahlar. Ve Fatime kardeşimi tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt varmış. Bir diğer kardeşimiz de Zehra Nur Çelik kardeşimiz olmuş. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Zehra seni de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt vermişsin. Radyolarını yeni açan miniklerimiz olabileceğinden ötürü WhatsApp sorumuzu hemen tekrar edelim. WhatsApp sorumuz şu şekilde. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sorduk. A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Kendileri için de birbirinden güzel sorular derledik. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlarla devam edelim. Bir diğer kardeşimiz Abdullah Direkçi kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Abdullah kardeşimi tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Hüseyin Tahir Ergin kardeşimiz olmuş. Hayırlı günler demişler. Allah razı olsun ve aynı zamanda hayırlı yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız diye sormuşlar. Hamdolsun bizler iyiyiz. Umarım miniğimiz de iyidir. Ve Hüseyin Tahir kardeşimi tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Diyarbakır'dan Muhammed Yasir Beyan kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Ve sizleri çok seviyoruz demişler. Bizler de sizleri çok seviyoruz ve katılımlarınız bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz diyoruz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hatta bir kardeşimiz daha var. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen kardeşimizi almak istiyorum. Alo. Programımıza hoş geldin.
1: Bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Mustafa Tekin.
0: Nasılsın Mustafa?
1: İyiyim.
0: Rabbim daim etsin inşallah. Mustafa sesin çok kısık geliyor. Hamdolsun bizleriyiz. Birazcık rica etsem sesini yükseltir misin? Mustafa sesimi alabiliyor musun?
1: Evet.
0: Tamam kardeşim. Mustafa rica etsem bizleri sadece telefondan dinleyebilir misin?
2: Ve hoparlörü kapatarak.
0: Çünkü ses yankı edince bizler ses alamıyoruz. Ve sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Evet Mustafa kaç yaşındaydın öğrenebilir miyim?
1: 4 gün kalmış onuma gireyim.
0: Oy maşallah sana. Rabbim uzun hayırlı ömürler nasip etsin sana. Şimdiden doğum günün kutlu olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden teşekkür ederiz kardeşim. Evet Mustafa nasılsın diye sordum değil mi?
1: Hı hı.
0: Peki gün içinde neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Abimle oynuyorum. Okula gidiyorum.
0: Evet.
1: Oyun oynuyorum.
0: Çok güzel bir şekilde geçiriyormuşsun. Mustafa sen kaç yaşındaydın?
1: 9.
0: 9 yaşındasın. Bizlere nereden ulaşıyordun kardeşim?
1: Telefondan.
0: Evet telefondan ulaşıyorsun. Doğru. Hangi şehirden ulaşıyorsun?
1: Diyarbakır.
0: Diyarbakır'dan ulaşıyorsun. Peki kardeşim. Evet Mustafa sen bizim bu haftaki konseptimizi biliyor musun?
1: Efendim?
0: Bu haftaki konseptimizi biliyor musun?
1: Evet.
0: Peki ne hazırladın?
1: Bir hadis hazırladım.
0: Bir hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Sadaka ömrü uzatır.
0: Sadaka ömrü uzatır. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Hem bu güzel hadisi bizlere aktarıp hatırlattığından ötürü. O halde Mustafa dilersen bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi ne dersin?
1: Evet.
0: Bizleri biraz olur. Bekler misin?
1: Olur.
0: Teşekkür ederiz.

0: Mustafa,
1: Efendim.
0: hazır mısın?
1: Evet.
0: Sana bir soru aktaracağım. Lakin kulağını dört aç ve beni iyice dinle. Çünkü sen o ayetin hangi kavram olduğunu bulacaksın bana, olur mu?
1: Olur.
0: Sorun geliyor kardeşim. Estaizu billah, Enbiya suresinin 22. ayetini aktaracağım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İhlas, B. Fıtrat, C. Ahlak, D. Tevekkül.
1: De ahlak, tevekkül.
0: Kardeşim sen tüm şıkları söylüyorsun. İstersen tekrar edeyim, olur mu?
1: Hı.
0: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İhlas, B. Tevhid, C. Ahlak, D. Tevekkül.
1: Tevekkül.
0: Öncelikle şunu vurgulayalım. Ayette bize açıklamak istediği şey ne? Allah'ın birliği değil mi? Allah'ın tek oluşu. Allah'ın tek oluşu hangi şıkta geçiyor Mustafa? Allah'ın tek oluşu hangi şıkta geçiyor?
1: B.
0: De değil. Tevekkül etmek, Allah'a sımsıkı dua etmek ve sırtını Rabbine dayamak demektir kardeşim. Tek bir olan, çevrendekilerden yardım alabilirsin. Çevrendekilerden yardım alabilirsin kardeşim. Sana bir ipucu vereyim mi? Sana ipucu vereyim mi? O zaman iki tane şıkkı eleyeyim sana. A. Tevhid, B. Tevekkül. Evet, tebrik
1: Evet.
0: ediyor ve senin de ismini Kuray'a dahil ediyorum Mustafa. Biraz bizi zorladın ama canın sağ olsun. Teşekkür ederiz yine de. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet, aileme bir dakika ben
0: Biraz yüksek sesle konuşabilir misin?
1: aileme bir de Gazze'ye, bir de Filistin'e, bir de size.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Hem bizleri hem de direnişçi kardeşlerimizi unutmadığından ötürü. O halde bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Teşekkürler.
0: Görüşürüz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Mustafa kardeşimizle uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajları göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Diyarbakır'dan bizlere ulaşmış. Diyarbakır'dan Mihrima Ergin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Size de hayırlı günler. Ve Mihrima kardeşimi tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Elanur Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Elanur kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz. İsmini Kuray'a dahil ediyoruz efendim. Son olarak selam ve dua ile Allah'a emanet olun deyip mesajlarını bitirmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ecmain diyoruz efendim. Biz bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Radyoyu yeni açmışlar. Soruyu tekrar etmemizi istiyorlar. Hemen bizler de WhatsApp sorumuzu tekrar edelim. Kardeşimiz bizlere cevabı aktarana kadar biraz bekleyeceğiz. Ardından hemen cevabı açıklayacağız. Çünkü yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Sorumuz şu şekildeydi. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sorduk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Fatiha suresi, B. Bakara suresi, C. Yasin suresi, D. İhlas suresi. Cevabı bilen mini kardeşlerimiz 0552 754 71 72 oldu. WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Son olarak bizlere ulaşan kardeşimiz Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Meryem Kızmaz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ve kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuraya dahil ediyoruz. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. Hemen WhatsApp sorumuzun cevabını sizlere açıklayalım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an'ın kalbi olarak isimlendirilen sure hangisidir diye sormuştuk. Doğru yanıtımız Yasin suresi. Cevabı bilen tüm mini kardeşlerimizi tebrik ediyoruz ve hepsinin ismini kuraya dahil ettik. Şimdi ise sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyoruz. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirleyip eserin ardından sizlere aktaracağız inşallah. Eserin ardından sizlerleyiz efendim.

0: Evet Talih, kıymeti dinleyenler. Aksu FM'de, Çağrı FM'de, Cennetin Çocukları kaldığı yerden devam ediyor efendim. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirledik. Ve bu haftanın nasiplisi... Diyarbakır'dan bizlere ulaşan Mustafa Çetiz kardeşimiz oldu. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Ve hediyeleri için Diyarbakır Çağrı FM'le iletişim haline geçseler bizleri çok mutlu ederler efendim. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Bugün de biz Erlan Süren'in sona doğru gelmiş bulunmaktayız. Katılımda bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hepsini canı gönülden tebrik ediyoruz. Sırt lisan ettiysek affola, bir başka Cennetin Çocukları programında tekrardan görüşmek duası ile hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra

0: Far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri, Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf.

0: Aksa Yapı Market, Seramik Toptan ve Perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

0: Çağrı FM Haber.
1: Değerli izleyiciler.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi ve avazan bukhazin u jihazkiriye khara diyari bikin.
4: Piroz be, piroz be, ey şehide İslami. Febata te piroz be, şibode ve Kur'an.
3: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de به حسکریه خواه او کسی که هون حسرت آواندکشینن ره کار بین حسیات خواه پاروه بکن برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
5: ای مسلمان ای قهرمان ای خوادیه
3: هلبست نازادیه لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن او حسیات خواه بمره پاروه بکن.

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu terk ve ihmal etmez. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Din kardeşinin aybını örten kimsenin, Allah dünya ve ahirette kusurunu örter. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakın. Umulur ki esirgenirsiniz.

aynı annenin kanatları altında bir yolculukla başlar kardeşlik. Büyüdükçe yeni bir kardeşlik duygusu yeşerir içinizde. Ve bir eve sığamadığınızı anlarsınız. Bakarsınız bir kubbenin altında Rabbin huzurunda kıyamdasınız. Bir saftasınız. Ya da eteklerinde Kabe'nin kardeşlerinizle omuz omuzasınız. Bir şehri paylaşmak da yetmez bazen. Kardeşim dediklerinizi uzaklarda ararsınız. Bir bayram sabahı başka şehirlerde kapılar çalarsınız. Kim o? Kardeşin geldi. Bizi kardeş yapan dinin emri üzere buradayım. Kardeşin geldi. Kuşlar hicret eder de mümin durur mu? Kardeşlik sınır tanımaz. Suriye'de, Arakan'da, Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'dasınız. Sudan'dasınız. Yetişemediniz. Yusufları kuyudan çıkaramadınız belki. Ama asrın Yusuflarına kuyular açar. Hazreti Yakup'un gözlerini Rabbi açtı. Siz de kardeşlerinizinkini aralarsınız. Bir mağarayı paylaşabilmektir özünde kardeşlik. Kardeşi için endişelenmektir. La tahzen, innallâhe me'anâ. Tasalanma, Allah bizimledir sözünü duyup sükûnete erdi. Ebu Bekir olabilmektir kardeşlik.

Kardeşlik, kardeşlerini beklemek değil midir? Ufukları gözlemek, kardeşi için endişelenmek, muhacirlere ensar olabilmektir. Akitleşmek, özlemek ama çok özlemek ve en sevgiliyi beklemektir. O zaman ay doğar üzerinize ve dağ tepelerinden. Size bu daveti ve vuslatı verene şükür gerekir. O güneştir, o aydır, o nurun ala nurdur. Ve Allah Resulüne kardeşlik, sahabelere ne de güzel yakışır.

kardeşlik yer mülkte akitleşmektir. Kardeşi için istemek ve kardeşi için vazgeçebilmektir. Hazreti Haris, Hazreti İkrime ve Hazreti Süheyl olabilmektir. Ben Haris, suyu kardeşim İkrime'ye götürün. Ben İkrime, hayır, suyu kardeşim Süheyl'e götürün. Suyu içemeden gitti bu alemden üç kardeş. Kardeşlik, suyu Kevser'de beraber içebilmektir. En güzeli de müjdelenmektir. Allah'ın Resulüne kardeş olabilmektir. Ben kardeşlerimi görmeyi temenni ederdim, dedi. Ashab-ı kiram, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz dünyaya gelmeyenlerdir. Kardeşlerim beni görmeden bana inananlardır. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Ve kardeşliğine talibiz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Yıllardır aradım seni her yerde. Neden karşıma çıkmadın şehadet? Saçlarım ağırdı aşkın sinemde. Belim bükülür, derdim sensin şehadet. Dünya dedikleri yalanmış meğer. Nefse boyun eğmek dert ile keder. Nasip olsa da bir gün uğrarsan eğer, beklediğimi görürsün seni şehadet. Akan kanım seninle şeref bulsun, parçalanan bedenim rahmetle dolsun. Kanım dökülsün soğuk zindana, deşilsin yüreğim Kur'an uğruna. Paramparça ulaşayım Rahman'a, yeter artık gel ey kutlu şehadet. Tarihe destandı rehber Sümeyye, bak çağrısına annemiz Hayriye. Zindanda şanlı bacımız Asiye, canlarıyla koştular sana şehadet. Hasretinle şulelenmiş kalpleri, hulleleri, ziynetleri sendin şehadet.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.

idin, imanını rehber kıldın, mücahitler safı kurdun, zafer yolu açtın ey Gazze.

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

İslam'a tuzaklar kurula dursun, bunları sezemeyen beyine yazık. Allah düşmanları planlar kursun, düşmanı seçemeyen gözlere yazık. Çağdaşız diyenler övüne dursun, taklidini yaptığınız hayvana yazık. Zalimler için cehennem yansın tutuşsun, üzerinde gezdiğiniz dünyaya yazık. Şeytani yüzünüze lanetler olsun, benzediğiniz insan şekline yazık. Dostlarınız hayallerle düşler kursun, İslamsız geçirilen günlere yazık. Küfür her gün renkler değişe dursun, bu kelamlara kanan mümine yazık. Küfrün cambazları oynaya dursun, yüzlerine atılacak tükrüğe yazık. Cennet şehitleri bekleye dursun, Allah için akmayan kanlara yazık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya,

0: Hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameyde dikaribin helbestu ilahi ve avazan bukhazin و جهاز کریه خورا دیاری بکن.
10: پیروز به پیروز به ای شهید اسلام فرمانده پیروز به شبوده و قرآن.
9: هلبستن آزادیه. هنی دو برنامه ده به حس کریه خو و کسی که هون حسرت آوان دکشینن ره کار بن حسیات خو پار و بکن. برنامه یا هلبستن آزادیه کسین دور نزیکی ودکه.
11: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
9: هلبستین آزادیه لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره

Bəli. Bir yanda yıkılmış evler, evlatsız kalmış anneler, babasız büyüyen çocuklar. Diğer yandan bütün dünyanın gözleri önünde dinmeyen bir zulüm. Aksa tufanı yalnızca bir tarihin değil, Kudüs'ün, Gazze'nin ve özgürlüğü elinden alınan bir halkın hafızasına kazınan bir dönüm noktasıdır. Gazze'de toprağa düşen her can, vicdanımıza bir emanet, yükselen her feryat insanlığın suskunluğuna bir isyandır. Biz unutmadık, unutmayacağız. Çünkü Kudüs unutulursa ümmetin yarası kanamaya, Gazze unutulursa insanlığın vicdanı susmaya devam edecek. Rabbim Gazze'nin mazlumlarına sabır, şehitlerine rahmet, esirlerine özgürlük nasip etsin. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuştursun. Amin. Bəli. Keki Fuat Qınay Vegotne bimara par ve kriye u dibeje ku tamami helbestin drezide. Jikale xwe Şeyh Musqınay. Ji pirka xwe Fatime re. Ja ayla baran u qınay re u ji temami alema islami re diyari dikin bi silav u dua gotiye keke Fuat Qınay.

Gazze en büyük imtihanımız, Gazze en büyük utancımız, Gazze ümmetin kanayan yarası. Elinde imkan olup Gazze'ye yardım etmeyenler utansınlar. Gazze'de bugün soykırım hala devam ediyor. İse tek suçlu korkak sözde işbirlikçi liderlerdir. Ebu Übeyde'nin de dediği gibi biz yardımı ancak Allah'tan isteriz. Kimi layık görürse onu vesile kılar. Zulme sessiz kalanlar bilsin ki Allah bu zaferi onlara layık görmemişlerdir. Kodari Megotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Bernama ve khir be, khudic ve razi be. Ez ilahiyya, operasyona tofan aksaydı huazım. Je halke mazlumi gazze re, juve khabatkarin çağrı efemi re, u gohdaran re. Jibrahime Yusufi re, je khushku Ibrahime gazze re, emuan je duayi khu mahrum nekin, bisilavu dua, emanete khudabin gotiye. Kuşka Emine Çınar. Böyle mesaj ekidinci bu kuyunin emeyte kevin nabıra ilahiye. Godarim edbece selamun aleyküm aleyna ve aleyküm esselam. Ez Yahya Sinvarım de ilahiyahane. Duhazım ev ilahiyahane. Jediye khuere bavye khuere khaltiye khue. Haci Mevlude yere. Haci Mevlude kaçmaz yere. Jidotma makhue esma çınar yere. Zehra yere uje tamami gohdari me havale meyku ve gadı medresi de ve gohdari dike je khushka bishra yere je havala kho bishra yere je tamami mücahidin gaze yere İbrahim Yusuf yere aile şehidan re uje tamami müslümanan re diyari dike memanete khuda ben gotiye uve gotine bimara par ve kriye.

bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Ey Gazze, ey Kudüs, üzülme bak geliyor kundaktaki Musalar. Asalarıyla parçalayacak zalimin tağutun saraylarını. Ey Gazze, mahzun olma. İbrahim Halil gibi hasbunallah ve ni'mel vekil de. Haddi aşmış Siyon Nemrud'un ateş çukuru gülistan olacak elbet. Mahzun olma, kuruyacak zalimin her iki eli. Davud'un sapanındaki taş elbet delecek zalimin beynini. Bekle ey Gazze, geliyor Ömer'in adalet sancağı. Hayber'in fethin müjdesi, Ali'nin zülfikarı. Bekle ey Gazze, biz geliyoruz. Aşkınla, özleminle yanıyoruz. Taş atan çocuklara, zalime dünyayı dar eden direnişin çocuklarına özeniyoruz. Bekle ey Gazze, kanla sulanan toprağında can vermeye, can almaya geliyoruz. Siyonizmin kara tahtını yerle yeksan edecek Selahaddin'in torunları geliyor. Anaların hazırladığı gül sularıyla nazlı mazlum aksam tekrar yıkanacak. Üzülme, mahzun olma Gazze'm. Allah'ın vaadi haktır. Unutma ki her Mekke'nin elbet bir Medine'si vardır. Bele godareja godare aziz de mesajı mejem wanaji bukhinin. Keke Ali İstanbul edibeyce selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Tamami helbestin derizede juvere diyari dikim. Leura undibin tercümane tişteku didili medeye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli

0: sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121. 0545-892-4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkamaya. Telefon 0

0: Senin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0160.

0: 78 0533 938 7503.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
5: ...92. Bölüm. Sahur yemeği için kalkın ve yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır. Tavsiyesi gereğince yine sahurlar başladı, yine oruç ibadeti devam ettirildi. Allah'ın farz kıldığı pek değerli bir ibadete uyanık gözlerle, uyanık bir kalple başlamanın huzuru duyuldu. Besmele ile Yüce Mevla'nın yardımcı olması dilekleriyle yemekler yendi ve sonra "Allah'ım, senin hoşnutluğunu elde etme niyetiyle oruç tutuyorum." düşüncesi altında gün boyu sürecek ibadete başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptığı bir konuşmayla arkadaşlarına bazı tavsiyelerde bulundu. Sizden biri oruçlu olduğu günde fena lakırtı söylemesin. Cahillik edip kaba davranışta bulunmasın. Şayet bir başkası ona fena söz söyler veya kavga etmeye çıkarsa cevap vermesin. Ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek kendine hakim olmaya çalışsın. Kısa ve özlü bir ifadeydi bu. Oruçlu insanın diline, eline ve genel manasıyla nefsine hakim olmasının lüzumunu anlatıyordu. Bir müminin hem Allah'a ibadet hali üzere olması hem de bu durumdayken başkalarıyla kavgaya tutuşması, rahatsız edici hareketlere başvurması nasıl düşünülebilirdi? Kaldı ki bu halindeyken başkasının rahatsız edici davranışlarına bile cevap verilmemesi, ibadet hali üzere bulunduğunun düşünülmesi tavsiye ediliyordu. Efendimiz bu konuyu şu sözleriyle daha da açıklığa kavuşturdu. Nice oruç tutan vardır ki orucundan elinde kalan şey sadece açlıktır. Yine birçok gece ibadetine kalkan vardır ki, bu kalkışından yanına kalan kâr sadece uykusuzluktur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: İnsanın her ameli kat kat fazlasıyla karşılık görecektir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar sevap ve mükafatla karşılanacaktır. Ancak oruç bana aittir. Onun değerlendirmesini yapmak da benim bileceğim bir iştir. Çünkü oruç tutan insan arzularını, yemesini, içmesini benim hoşnutluğumu kazanma dileğiyle terk etmiş bulunmaktadır. Efendimizin bildirdiği bu mükafatın yine Efendimizin anlattığı gibi oruç tutmasını başaranlar olduğunda şüphe yoktu. Başkasını rahatsız etmeden, başkasının yaptığı cahilliklere cevap vermeden ibadet halinde olduğu düşüncesiyle zamanını değerlendiren insanlara ulaşacaktı bu mükafat. Efendimiz sözlerine şöyle devam etti: Oruç tutanın duyacağı iki ferahlık vardır. Biri orucunu açıp Allah'ın nimetini tattığı zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu ve orucunun mükafatını aldığı zaman. Allah Teala'ya göre oruçlunun ağzının kokusu sizin miske verdiğiniz değerden daha üstündür. Cennette Reyhan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruç tutanlar bu kapıdan gireceklerdir. O gün melekler tarafından "Nerede oruçlular?" diye seslenilir. Gelir ve o kapıdan girerler. En sonuncuları da girdikten sonra bu kapı kapanır ve bir başkası o kapıdan içeri alınmaz. Ya Resulallah, cennetin bütün kapılarından çağrılan ve giren olur mu? Efendimiz bu soruyu soran zata döndü. Evet ya Ebu Bekir, dedi. Öyle ümit ediyorum ki sen cennetin bütün kapılarından çağrılan mutlu insan olacaksın. Gözler gıptayla baktı Hazreti Ebu Bekir'e. Duyduğu bu cümlenin hazzını ruhunun en derin köşelerinde hisseden, varlığının bütün zerrelerine sindiren bir insan haliyle gözlerinden inen yaşları fark etmiyordu bile. Onun bu makama her haliyle layık olduğunu kim inkar edebilirdi? Bu sırada mescide giren Resulullah'ın önünde duran kadın, "Ey Allah'ın peygamberi," dedi. "Oğlum Harise'yi nasıl sevdiğimi biliyorsun. Biliyorsun, sizinle gitti. Fakat geri gelmedi. Eğer o cennetteyse sabrederim. Şayet böyle değilse dökeceğim gözyaşlarımı bir gör," dedi. Dinleyenlerin hayalinde su içmek için havuz başına giden ve atılan serseri bir okla yere serilen Harise canlandı. Efendimiz cevap verdi: "Neler söylüyorsun? Sen sadece bir cennet mi var sanıyorsun? Birçok cennet var. Senin oğlun da Firdevs cennetindedir." Yüreği yanık ana, "Eh artık sabredebilirim," diyerek ayrıldı. Resulullah Efendimiz esirlere yapılması gerekli muamele hakkında ashabıyla görüştü. Hazreti Ebu Bekir onların hayatlarının bağışlanması ve kurtuluş akçesi alınarak serbest bırakılması görüşündeydi. "Ey Allah'ın peygamberi, bunlar senin kabile halkın ve akrabandır. Ben bunlardan fidye almanı ve hayatlarını bağışlamanı uygun buluyorum. Onlardan alacağımız bizim için kafirlere karşı bir kuvvet olur. Umulur ki Allah Teala onlara hidayet verir. Hatta bize destek bile olurlar. Senin görüşün nedir ey Habbab'ın oğlu?" Ömer radıyallahu anh cevap verdi: "Vallahi ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Bana göre yapılması gerekli olan şey şudur. Bana emret. Akrabamdan filan şahsı öldüreyim. Ali'ye emret. Ağabeyi Akil öldürsün. Hamza'ya emir ver. Kardeşi Abbas'ın kellesini uçursun. Ta ki Allah Teala kalplerimizde müşriklere karşı bir merhamet duygusu bulunmadığını düşmanlarımıza bildirmiş olsun. Bunlar müşriklerin elebaşıları, dişli tırnaklı reisleridir. Hazreti Ömer'in bu görüşü Bedir Harbi'nin ruhuna da pek uygun geliyordu. Her iki tarafın toplam sayısı 1300 kişiyi pek aşmıyorsa da keyfiyet yönüyle oldukça düşündürücüydü. Her zaman benzeri görülen çeşitten bir muharebe değildi. Bir tarafta Hazreti Ebu Bekir, diğer tarafta oğlu Abdurrahman. Bir tarafta Hazreti Ali, diğer tarafta onun ağabeyi Akil. Bir tarafta Hamza, diğer tarafta onun kardeşi Abbas yer almış bulunuyorlardı. Daha bunun gibi pek yakın akraba bulunan insanlar birbirlerine karşı silah çekmiş durumdaydılar. Hazreti Peygamber'in saflarında yer alan Ebu Huzeyfe'nin babası, kardeşi ve amcası müşriklerin ön sıralarını işgal ediyordu. Bu muharebe böyle başladıysa böyle bitmeli, başlangıcına uygun şekilde devam etmeliydi. Hem bugüne kadar yapılan sayıya gelmez melanetlerin iyi bir cezası verilmiş olurdu. Rabbimiz Allah'tır demenin ötesinde kabahati olmayan insanlara tattırılmış olan acıların intikamı da böylece alınmış olurdu. Ashab arasında Hazreti Ömer'in görüşüne katılan bir de Sa'd bin Muaz vardı. O da ta Bedir Savaşı devam ederken kaçanların esir edilmelerini hoş görmediğini, yakalandıkları yerde öldürülmelerinin daha doğru olacağını Efendimiz'e arz etmiş bulunuyorlardı. Geri kalan büyük çoğunluk Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü benimsemişti. Esirlerden alınacak olanla az çok rahata kavuşulurdu. Kureyş'ten intikam alma konusuna gelince, bu zaten Bedir'de yeterince alınmıştı. Kazanılan zaferi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktu. Neticede Resulullah Efendimiz çoğunluğun görüşüne katıldı ve karar verildi. Esirlerden kurtuluş akçesi alınacak ve serbest bırakılacaklardı. Bu karar esirler arasında sevinçle karşılandı. Yolda Nadır bin Haris'in ve Ukbe bin Ebi Muayt'in boyunlarının vurulması pek çoğunun gözlerini korkutmuş, kendilerini ileride boğazlanmak üzere beslenen koyunlar gibi düşünmeye başlamışlardı. Yolda gelirken Süheyl bin Amr'ın kaçma teşebbüsünde bulunması da onların başına gelenin bir iki gün sonra kendisini bulacağı korkusuna dayanmaktaydı. Artık Mekke'ye haber ulaştırılacak ve para gönderin denilecekti. Alınacak ücret en çok 400 dirhemdi. Mali varlığı düzensiz olanlardan 300, 200 hatta 100 dirhem alınanlar olacaktı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas getirildi. Onunla Resulullah Efendimiz arasında şöyle bir konuşma geçti. Kendinle birlikte yeğenlerin, Akil ve Nefel'in ve müttefikin olan Utbe'nin kurtuluş akçesini ödeyeceksin. Abbas, bu kadar adamın kurtuluş akçesini ödemek bir tarafa, kendi şahsı için bile bir kuruş verme niyetinde değildi. Ömrü boyunca ticarete ve faize işleyen zeka burada kendini gösterecekti. ''Ben Müslümandım.'' dedi. ''Muharebeye gelecek değildim. Kureyş beni zorla getirdi.'' Peygamber Efendimiz bu mazereti kabul etmedi. ''Senin Müslüman olduğunu yahut olmadığını Allah bilir. Bu sözün doğruysa mükafatını da Allah verecektir. Ancak biz seni muharebede esir almış durumdayız. Sen de bizim karşımızda, bize karşı savaşanlarla beraberdin. Şu anda kurtuluş akçesi ödemekle mükellefsin. Beni yakaladığınızda yanımda bu kadar altın vardı. Aldınız, onları kurtuluş akçesi sayarsınız. Olamaz, biz onları harp ganimeti olarak elde ettik. Ama benim ondan başka malım yok. Beni Mekke sokaklarında dilenmeye mecbur mu edeceksin? Peki, ama şu altınlardan ne haber, onlar ne oldu? Hangi altınlardan bahsediyorsun? Ümmül Fadl'a teslim ettiğin altınlar. Hani onunla vedalaşırken, bu sefer de başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Şayet dönmezsem şunlar senin içindir. Şunlar da Fadl, Abdullah, Ubeydullah ve Kusem için demiştin ya. Abbas hayretini saklayamadı. Peki bunları sana kim haber verdi? Yemin ederim ki bunları ona verirken ve söylerken benimle Ümmül Fadıl'dan başka kimse yoktu. Allah haber verdi. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu konuşma ashab-ı kiram tarafından izlenmekteydi. Abbas'ın Müslüman olmasıyla sevinmişlerdi. Bununla beraber o yine istenilen fidyeyi ödeme mecburiyetinde kalacaktı. Hem de en üst düzey olan 400 dirhem hesabıyla. Ya Resulallah, izin verirsen amcan Abbas'tan kurtuluş akçesi alınmasın. Efendimiz bu teklifi kesin bir şekilde reddetti. Vallahi bir kuruşunu bile bırakmayacaksınız, dedi. Mekke'de kalan ve Bedir Harbi'ne çıkmayıp temsilci gönderen Ebu Leheb, günlerce gidenlerin yollarını gözledi. Onların zaferlerini müjdeleyecek haberciyi beklediği durdu. Alacağı haberle yüzüne kan gelecek, yepyeni bir hayat bulacaktı. Bir gün gelip, ''Artık gam çekme ey Ebu Leheb, bağrında yanan ateşi söndürecek neticeyi almış bulunuyorum. İşte Muhammed'in kanlı gömleği, işte arkadaşlarının kesilen kelleleri.'' diyecek müjdeciye neler vermezdi neler. Bu haber onu tekrar tekrar ayağa kaldırabilir, tekrar sıhhatli günlerine kavuşturabilirdi. Gidenlerin her biri kervandaki malını mülkünü kurtarabilme azmiyle gittiğine göre canla başla savaşacaklar demekti. Eğer bir fırsatını bulur ve Mekke kaçkınlarının defterlerini dürebilirse takdire değer bir iş yapmış olurlardı. Bunu yapmamaları için ortada bir engel de yoktu. Ordunun gitmesinden birkaç gün sonra Ebu Süfyan kervanı Mekke'ye indirdiği zaman Ebu Leheb'in midesi bulandı. İyi bir haber sayılmazdı bu. Artık gidenler savaşa bu derece istekli olamazlardı. Çünkü harbi gerektiren büyük sebep ortadan kalkmış bulunuyordu. Kervanın geldiği müjdesini getirenlere ''Çok güzel, demek selametle gelebildi öyle mi?'' demiş ama ''Gelecekse de muharebe bittikten sonra gelseydi'' diye düşünmekten de kendisini alamamıştı. Ordunun gittiği günlerdeki ümidi tamamen kaybolmasa bile onların yola devam ettikleri haberi yüreğine bir miktar su serpti. Çıkmadık canda ümit vardı. Başlarında Ebu Cehil bulunduğuna göre onun yüz güldürecek bir netice alacağı kanaatiyle avundu. Fakat bir gün, evet bir gün Haysuman isminde birinin büyük bir mağlubiyete uğranıldığı haberiyle geldiğini duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Mecalsiz bir sesle okkalı küfürleri peş peşe sıralamaktan kendini alamadı. İnanmak istemediği ama gitgide kuvvet kazanan bu haber hakkında geniş bilgi edinmek istiyordu. Bir miktar hafiflik hissettiği bir gün yatağından kalktı, kardeşi Abbas'ın evinin önüne geldi. Ve oturdu. Oturdu ama burnundan soluyor. Çatacak adam arıyordu. Bu sırada kardeşi Haris'in oğlu Ebu Süfyan da oraya gelmiş bulunuyordu. ''Anlat bakalım yeğenim, asıl haberler sende.'' dedi. Ebu Süfyan, muharebeyi ilk defa Utbe, Şeybe ve Velid'in çıktığını söyledikten sonra sordu. Onların karşısına çıkanların kimler olduğunu biliyor musun? Hayır. Tahmin et bakayım. Ebu Leheb, canımı sıkıyorsun, beni yormadan anlat dercesine tatsız bir sesle. Ne bileyim, ahmakların en ahmağı kimlerse çıkanlar da onlardır, dedi. Ebu Süfyan devam etti. Kardeşim Ubeyde, senin kardeşin Hamza ve amcam Ebu Talib'in oğlu Ali savaşa başladı. Kısa zamanda bizimkiler yere serildiler. Yalnız Ubeyde de yaralandı. Zannederim o da şimdiye ölmüş olmalı. Ebu Leheb, keşke biri olsun eksilirdi, düşüncesinin zihninden gelip geçivermesini aldırış etmedi. Ebu Süfyan devam etti. Aslına bakarsan amcacığım, biz oraya savaşmak için gitmemişiz. Savaşmadık da. Sadece onlara arkamızı döndük ve kaçtık. Onlar da canlarının istediği gibi dilediklerini öldürdüler, dilediklerini esir ettiler. Bir kısmımız kaçıp kurtulduk. Fakat ben bu konuda kimseye dil uzatmayı, korkaklıkla suçlamayı doğru bulmuyorum. Biz bir takım süvariler gördük. Onlar yerle gök arasındaydı. Atlarının ayakları yere basmıyordu. Vallahi onlara biz bir şey yapamadık. Kimse de bir şey yapamazdı. Ebu Süfyan'ın anlattıkları Ebu Leheb'in omuzlarını çökertmiş. Yüzünü buruşturmuştu. Rüyasında görmeye bile tahammül edemeyeceği dereceden bir mağlubiyetle dönen ordunun Medine'den gelenlere göre birkaç misli daha kalabalık olduğunu, buna rağmen Mekke'nin bütün ileri gelenlerinin öldürüldüğünü yahut esir edildiğini öğrenmek onun ölmeden evvel ölüme sürüklemiş gibiydi. Günlerdir hastalıktan çektiği acı ve ızdırap dinledikleriyle iki katına çıkmıştı. Şu anda duyduğu üzüntüyü duymaktansa birkaç ay daha hasta yatmaya gönül hoşluğuyla razı olabilirdi Ebu Leheb. Ebu Süfyan'ın anlattıklarını Abbas'ın hanımı Ümmül Fadl ve kölesi de dinliyordu. Ümmül Fadl ve oğlu Abdullah daha önce Müslüman olmuş, köle de İslam dinini kabul etmiş bulunuyordu. Ebu Süfyan, bindikleri atların ayakları yere değmiyordu diye sözlerini bitirdiği zaman Abbas'ın kölesi kendini tutamadı, yumruğunu tahtaya indirerek ''Vallahi onlar meleklerdir'' diye bağırdı. Onun sevinçle bağırması çatlayacak hale gelmiş bulunan Ebu Leheb'in canını çok daha sıktı. Kanı beynine fırlayan kızıl sakallı adamın yumruğu öfkeyle kalktı ve kölenin yüzüne bütün hıncıyla indi. Köle ne olduğunu bilemedi. Daha doğrusu köle olduğunu, hatta pek zayıf, pek çelimsiz olduğunu unuttu. Bir kölenin hür bir kişiye ağız açamayacağını da bilmesine rağmen Ebu Leheb'e saldırdı. Bütün hırsı o gün bir araya gelmiş bulunan Ebu Leheb onu bir çekişte altına aldı ve hırpalamaya başladı. Bütün bunlar birkaç saniye içinde olup bitmişti. Sadece Ebu Leheb'in tokatları devam ediyordu. Ümmül Fadl bu sahneye seyirci kalamadı. Eline geçirdiği bir sopayı Ebu Leheb'in tepesine indirdi. Ne olduğunu bilemeyen Ebu Leheb can acısıyla köleyi bırakıp kalkarken Ümmül Fadl ''Efendisi yok diye sahipsiz mi sandın onu?'' diye haykırdı. Başı yarılmıştı. Akan kan kızıl sakalından aşağıya iniyordu. Bir iki saniye süren kin dolu bakışlarını Ümmül Fadl'a yöneltti. Sonra tek kelime söylemeden evinin yolunu tuttu. Bütün gururu ayaklar altına alınmıştı. Abdülmuttalib'in oğlu Kureyş'in ileri gelen zengin bir şahsiyet olarak köle yüzünden bir kadının attığı dayakla mı dönmeliydi kardeşinin evinden? Bu tahammül edilmez bir musibetti. Eve girerken hiç şüphe etmiyorum. Bu da Muhammed'in belalarından biri diye düşünüyordu. Hırsından çatlayacak haldeydi. Yıllar yılı gecesini gündüzüne katarak açtığı bu mücadeleyi böylesine bir mağlubiyetle kapatacağını hayalinden bile geçirmemişti. Zayıf diye bildiği, etrafına çapulcu sürüsü takılıyor dediği Muhammed gitgide kuvvet bulmuş, koca Arabistan'ın en ünlü kabilesi olan Kureyş'i indirdiği yumrukla perişan etmişti. Günlerdir ilk defa vücudunda ayağa kalkacak kudreti bulmuş, fakat daha bitkin halde dönmüştü evine. Tekrar yattı yatağına ve tekrar inlemeye başladı. Fakat bu inintiler sadece hastalığın iniltisi değildi. Tadılan mağlubiyetin, bir köle uğruna kadından yenilen dayağın ve ayaklar altına alınan haysiyetin çığlıklarıydı. Ebu Leheb içindekileri bağıra çağıra anlatmaya kalksa ve bunları dile getirirken istediği kadar bağırabilme imkanı olsa sesini Yesrib'e kadar duyurabilir, Hayber'e, Taif'e ulaştırabilirdi. Hiç olmazsa son günlerinde böyle bir imkana sahip olsa da bütün hıncıyla, bütün kiniyle küfür deryasında yakaladığı pislikleri Yesrib'e kadar fırlatabilseydi. Ah, nerede o günler? Karısı Ümmü Cemil'le birlikte her gün topladığı dikenleri, pislikleri Muhammed'in kapısının önüne seren Ebu Leheb nerede kaldı? Şu anda üzerine yorganını çekebilmekten aciz kalan, hem maddi hem manevi sahada mağlup düşen Ebu Leheb'le o günlerin kabına sığmaz Ebu Leheb'i arasında karlı dağların bulunduğunu söylemeye hacet mi var? Bir gün, evet sadece bir gün için Yesrib'e varabilmek, tekrar onun kapısı önüne bulabildiği bütün pislikleri, batınca acısı cana yetecek olan dikenleri serebilmek mümkün olsa, hiç olmazsa bir kere olsun bütün kin ve nefretiyle yüzüne karşı bağırıp çağırabilse, göğsünü patlatacak derecede dolmuş bulunan düşmanlık hislerini bir kere olsun boşaltabilse. İşte o zaman dünyadan göz ardında gitmeyecek Ebu Leheb. O zaman hayatının özlenen gününü yaşayacak. Ben de yaşamı sayılırım artık diyerek döşeğinde rahat rahat ölecek. Eski, çok eski günler geldi hayaline. Bir zamanlar bana yardım edebilecek 10 tane oğlum olursa birini kurban edeyim diyen Abdülmuttalip, daha sonra çekilen kura ile tayin edilen kurban, yani kardeşi Abdullah sırayla gözlerinin önünden geçti. O zaman Abdullah kurban edilmiş olsa bu defa Muhammed belasıyla karşılaşma derdi olmazdı. Fena şekilde kızmış, köpürmüştü birden. Herkese akıl dağıtırken sen neredeydin bunak? Ebu Leheb'in dudakları bu sözleri sıraladıktan sonra bir de tükrük fırlattı. Fakat güçsüz bir nefesin fırlattığı bu tükrük onun sakalından öteye geçemedi. Güya ki bu sözlerle ve bu tükrükle babası Abdülmuttalib'i tekdir ediyor, Abdullah'ı kurban etmediği ve başlarına böyle bir belayı bıraktığı için yeğeninden alamadığı intikamın acısını onun hayalinden çıkarmaya çalışıyordu.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olabilir.

0: için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun, ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31.

0: az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
3: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan

0: Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı efendim.

Podcast. Çare FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'den haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 10 Ekim Cumartesi. Bir haftayı daha sona erdirdik. Gün boyu hem Türkiye'de hem dış gündemde neler yaşandı? Yaklaşık bir saat boyunca ekranlarımızdan sizlere aktaracağız. Bugünün önemli başlıklarından biri Alimler Birliği buluşmasıydı. Öncelikle başlıklarımız neler? Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Bugün Diyarbakır'da İslam alemi adına çok çok önemli bir buluşma gerçekleşti. Alimler ve Medreseler Birliği İttihadül Ulema Diyarbakır'da Alimler Birliği buluşması düzenledi. 11.si düzenlenen etkinlik davette yöntem ve yeni arayışlar temasıyla düzenlendi. Türkiye'den ve dünyadan çok kıymetli alimler ve şahsiyetler bu programa katılım sağladı ve gün boyu önemli mesajlar verildi. Detaylarda neler var birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımızda yine Alimler Birliği buluşması var. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Alimler Birliği buluşmasına katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Önemli başlıklarda mesajlar verdi Yapıcıoğlu. Zihinlerimize ve kalplerimize örülen kalın duvarları yıkmalı ve istikamette odaklanmalıyız dedi. Satır aralarında nasıl mesajlar verdi yine detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıydı. O da İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada gençlere seslendi Erdoğan. Tekno oligarkların tahakkümcü zihniyetine karşı gençlere tavsiyelerde bulundu. Neler ifade etti? Detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'den yine. Gazze'de ateşkesin bugün tam bir yılı doldu. 10 Ekim 2025'te imzalanmıştı ateşkes. Fakat o günden bugüne bir gün dahi Siyonist terör rejimin saldırıları ne yazık ki kesilmedi. Bugün de yine 5 Filistinli şehit edildi. Toplam bilanço ciddi ağır durumda. Detaylar neler birazdan aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Kıymetli izleyenler, Alimler Buluşması haberlerimizle başlayacağız. Malumunuz bugün İttihadül Ulema tarafından düzenlenen 11. Alimler Birliği buluşması alim ve akademisyenlerin katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını İttihadül Ulema Genel Başkanı Molla Enver Kılıçaslan yaptı. Programda gerçekleştirilen selamlama konuşmalarında önemli mesajlar verildi.
1: İttihadül Ulema'nın geleneksel hale getirdiği alimler buluşmasının birinci günü sona erdi. Program, Irak Kürdistan'ından Kari Sufyan Abdülkadir el-Kurdi'nin tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim'le başladı.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ardından İttihadül Ulema Genel Başkanı Molla Enver Kılıçaslan açılış konuşması gerçekleştirdi. İnsanlık, İslam'a ve Kur'an'a daha bir susuz, daha bir aç diyen Kılıçaslan, İslam'ın dünya ve ahireti ihya eden eşsiz mesajlarını insanlığa ve Müslümanlara ulaştırma mesuliyetinin ulemanın malumu olduğunu söyledi. Daha sonra İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Abdülkuddüs Yalçın gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında İslam aleminin çok ağır ve çok büyük bir imtihanın içinde olduğunu belirterek Müslümanların birlik olması, birbirini sevmesi, düşmanını düşman bilmesinin önemine dikkat çekti. Ardından konuşan Doçent Doktor Burhan İşleyen ise bütün bahaneleri bir tarafa bırakarak insanların kalbine giden bir yol bulmak için gece gündüz demeden insanlara ulaşma yolunda çalışılması gerektiğini vurguladı. Daha sonra Hamas yetkililerinden Münir Said, Aksa tufanına ilişkin konuştu. Alimlerin halkın önderleri olması münasebetiyle rollerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Said, ulemanın bu konuda cesaretini toplaması ve imkanlarını kullanması gerektiğini ifade etti. Afganistan İslam Emirliği Büyükelçiliği'nin temsilcisi Faysal Celali ise selamlama konuşmasında, İslam davetinin sadece minberlerde ve mescitlerde anlatılmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Selamlama konuşmalarından bir diğerini de Uluslararası İslam Peygamberini Destekleme Heyeti Başkanı Şeyh Muhammed Es-Sayır yaptı. Yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli Müslümanların içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Sayır, Müslümanların bundan sorumlu olduğuna dikkat çekti. Suriye parlamenterlerinden Ömer Garibu da selamlama konuşması gerçekleştirdi. Garibu, 60 yıl aradan sonra Baas rejiminin yıkılmasıyla yeni bir döneme giriş yaptıklarını söyledi. Afrin müftüsü Selahattin Karo, selamlama konuşmasında, Afrin'de Arap, Kürt ve Türkler arasında fitne çıkarmak isteyenlerin bu milletleri birbirine düşman göstermeye çalıştığını söyledi. Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Musacan Erse, yaptığı konuşmada Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çekti. Musacan Er, oradaki alimlerin ve kanaat önderlerinin hapishanelerde olduğunu, onlarla irtibat kurulamadığını belirtti.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İttihadül Ulema tarafından düzenlenen 11. Alimler buluşmasında konuştu. İslam ümmeti için alimlerin önemini anlatan Yapıcıoğlu, çağın hastalıklarına uygun çareler bulmanın mecburiyetine vurgu yaptı. Selahaddin Eyyubi'nin dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar sözlerini hatırlatan Yapıcıoğlu, yol haritası niteliğinde önemli çözüm önerilerinde bulundu.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İttihadul Ulema tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nda konuştu. İslam ümmeti için alimlerin önemini anlatan Yapıcıoğlu, ulemanın sorumluluklarına işaret etti.
3: Alim sadece geçmişin mirasını tozlu raflardan bugüne taşıyan bir nakledici değildir. Alim, zamanın ruhunu okuyan, çağın sorunlarına Kur'an ve sünnet ekseninde çözümler üreten bir yol göstericidir.
1: Küresel tehditleri ve fırsatları hatırlatan Yapıcıoğlu, İslam davetçilerini çağın hasatlıklarına uygun çareler bulmanın mecburiyetine vurgu yaptı.
3: Bugünün genci bilgiyi kürsülerden veya kitap sayfalarından ziyade aklı körelten telefon ekranlarındaki saniyelerle yarışan videolardan alıyor. Dijital çağın getirdiği veri bombardımanı bilgiye erişimi daha hızlı ve daha kolay hale getirse de bu durum çok ciddi bir bilgi kirliliği ve değer erozyonunu da beraberinde getiriyor. Öyle ki küresel ifsat şebekeleri en mukaddes kalemiz olan aile kurumunu doğrudan hedef almakta. Ekranlar ve algoritmalar üzerinden neslimizi büyük bir ahlaki buhrana sürüklemektedir. Biz kürsülerde konuşurken gençlerimiz modern dünyanın girdaplarına çekilmekte, kalplerini kazanamadığımız her bir genç elimizden kayıp gitmektedir.
1: Aksa tufanı ile birlikte insanlığın ufkunda muazzam bir umut ışığının yükseldiğini ifade eden Hüdapar Genel Başkanı, ulemanın arayış içindeki insanlara rehberlik yapma zorunluluğuna işaret etti.
3: Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın her köşesinde materyalizmin ve kapitalizmin ruhsuz kıskacından kurtulmak için çırpınan devasa bir kitlenin varlığına muazzam bir küresel uyanışa şahitlik ediyoruz. İşte bu tarihi eşikte ulemanın ve bizlerin asil misyonu yönünü fıtrata çeviren, nefes alacak bir liman arayan bu kitlelere doğru yöntemlerle yol göstermek ve onlara rehberlik etmektir.
1: Alimlerin hassas ve uzmanlık gerektiren konuları kamuoyu önünde tartışmalarının sonuçlarına dikkat çeken Yapıcıoğlu, önemli uyarılarda bulundu.
3: Büyük bir üzüntüyle şahit oluyoruz ki, sadece ulemanın kendi ihtisas alanında kalması ve ilmi meclislerde derinlemesine tartışılması gereken hassas meseleler, bugün ulu orta tartışma konusu haline getirilmektedir. Bu durum ne yazık ki ulemanın saygınlığına gölge düşürmekte, aziz İslam'a davet çalışmalarına da zarar vermektedir. Bizler kendi içimizde didişirken İslam'a ve Müslümanların kutsallarına yönelik küresel ölçekte yürütülen fiili ve fikri saldırılara karşı ne yazık ki yeterince güçlü ve ortak bir cevap veremiyoruz.
1: Selahaddin Eyyubi'nin dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar sözlerini hatırlatan Yapıcıoğlu, yol haritası niteliğinde önemli ilkeler sıraladı.
3: Başkasını taklit edenler önce kimliğini kaybeder. Kendi olmaktan çıkınca saygınlığını da kaybeder. Kardeşleriyle çekişip kavga edenler önce heybetini kaybeder, sonra düşmanla savaşma gücünü kaybeder. Şimdi önümüzde iki yol var. Ya küresel zilleti kabul edip şer güçlerin bize dayattığı rolü oynayacağız, maddi ve manevi dünyamıza çizilen sınırlara hapsolacağız, birbirimizi sahip olduğumuz etnik ve mezhebi aidiyetler üzerinden öteki kabul edip kırmaya devam edeceğiz ya da özümüze dönüp kendimiz olacağız. Sorunlarımızı emperyal güçlerin müdahalesine fırsat vermeden adalet temelinde çözüp kardeşlik hukukunu yeniden tesis edeceğiz ve böylece birlik olup yeniden izzet bulacağız. Bunun için öncelikle zihinlerimize ve kalplerimize örülen kalın duvarları yıkmalı ve istikamete odaklanmalıyız.
0: XI Alimler Buluşması iki oturum şeklinde düzenlendi. Programın ilk oturumunda Filistinli alim Doktor Nevaf Tekruri, Suriyeli alim Şeyh Muaz El-Hin ve Irak Kürdistanından Doktor Ahmet Şafii birer sunum gerçekleştirdi.
1: İttihadul Ulema tarafından düzenlenen alimler buluşmasında ilk oturum gerçekleşti. Programın ilk oturumunda Filistinli alim ve yazar Doktor Nevaf Tekruri, Gazze mücadelesinin İslami davete katkıları ve küresel yansımaları konulu sunumunu gerçekleştirdi. İslam'ın ve Müslümanların muhakkak zaferi elde edeceğini vurgulayan Tekruri, bu yolda eziyet ve zulümlerin elbette yaşanacağını ifade etti. Gazze davetin merkezidir, sabrın merkezidir. Bir Müslümanın gözünde dünya nasıl olması gerekiyor? Gazze bunu ortaya koydu. Yaşayışlarıyla, tavırlarıyla, olaylar karşısında sergiledikleri davranışlarla, akideyi amelleriyle ortaya koydular. Dolayısıyla Gazze bir alim görevi gördü. Bu mesajı bütün dünyaya iletti. Avrupa'da Müslüman oluyor. Gazze'deki sabır ve davet örneklerinden dolayı. Gazze'nin davetinin aktif bir davet olduğunu ifade eden Tekruri şöyle devam etti. Gazze ehli bize çok büyük bir kapı açtı. Davet kapısı açtı. Bu kapıyı kullanalım. Gazze'yi konuşalım. Gazze'yi anlatalım. Gazze üzerinde davet yapalım. Peki davetçiler ne yapacaklar? Davetçi Gazze'yi kendine dert etsin ve kendini Gazze'li saysın ve mesajı iletsin. Büyük bir hedefimiz var. Büyük bir mesajımız var. Bir araya gelmemiz çok güzel bir şey. Fakat dağıldığımız vakit dağıldığımız kadarıyla kalmasın. Tekruri'nin ardından Suriyeli alim Şeyh Muaz El-Hin, toplumsal ihtiyaçlar karşısında davetçinin sorumlulukları konulu sunumunu yaptı. El-Hin, peygamberlerin hayatından davet örnekleri verdi. Hazreti Hud, Ad kavmine hitap ederken onların güçleriyle övünmelerini ve kibirlerini gündeme getirdi. Onların sahip oldukları kuvveti nasıl kullandıklarına dikkat çekti. Bu bize davetçinin toplumun ihtiyaçlarını ve hastalıklarını doğru tespit etmesi gerektiğini gösterir. Bir davetçi, insanların ihtiyaç duymadığı konulara ağırlık vermek yerine onların yaşadığı sorunları anlamalı ve bu sorunlara çözüm sunmalı. Suriyeli alim, bu nedenle davetçiler olarak yaşadığımız dönemin şartlarını ve toplumumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıyız dedi. Şeyh Muaz El-Hin'den sonra Irak Kürdistanından Doktor Ahmet Eşşafii, ümmeti ayakta tutan iki sütun, ihtilaf ahlakı ve kardeşlik hukuku konulu sunumunu gerçekleştirdi. İslam dünyasının yaşadığı sorunların bir kısmının, aşırılığın ve ölçüsüzlüğün ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili olduğunu söyleyen Şafii, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. İslam, her konuda insanların aynı düşünmesini zorunlu kılmamıştır. İnsanların farklı görüşlere sahip olması mümkündür. Ancak İslam, görüş ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesini engelleyecek ahlaki ilkeler ve ölçüler ortaya koymuştur. Kardeşlik de yalnızca dille ifade edilen bir slogan değildir. Kardeşlik, haklardan ve sorumluluklardan oluşan bir bütündür. Doktor Ahmet Şafii, görüş ayrılıklarının ahlaki ölçülerden uzaklaşmasının ümmeti ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Bu tehlikelerin başında insanların birbirlerini küçümsemesi, dini ve ilmi meselelerde birbirlerini kolayca suçlaması ve farklı görüşleri düşmanlık sebebi olarak görmesi gelir. Fikir ayrılıklarının zamanla tekfir ve dışlama anlayışına dönüşmesi toplumsal yapıda derin yaralar açabilir. İnsanlar arasındaki güveni zedeler, ortak çalışma imkanlarını ortadan kaldırır ve ümmetin birliğini zayıflatır.
0: Allah'ın Toplantının ikinci bölümü, ikinci oturumu ile ilgili birazdan bir video paylaşımımız daha olacak ama öncesinde bir iç gündemle ilgili gelişmeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Teknoloji ve yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Erdoğan, tekno-oligarkların tahakkümcü zihniyetine karşı gençlerin milli ve manevi değerlerini koruyarak bilim ve teknolojide ilerlemesi gerektiğini vurguladı.
4: Severlerimiz, mezun derneklerimiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katıldı. Cemiyetin 1951'den bu yana eğitim ve sivil toplum alanında üstlendiği rolü anlatan Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendilerini toplumun üzerinde gören teknoloji elitlerinin insanı ve doğayı metalaştıran bir anlayışı yaygınlaştırmak istediğini belirten Erdoğan, gençlerin bu etkilere karşı korunmasının önemini vurguladı.
4: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno-oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin milli ve manevi değerlerden kopmadan daha çok okuyan, düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini belirtti.
4: Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında üreten, köklerinden kopmadan çağın imkanlarını kullanan bir gençlikle inşa edileceğini belirtti.
0: İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yanıltıcı bilgi yaydıkları belirtilen gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında soruşturmaya ilişkin gerçeği yansıtmadığı belirtilen paylaşımlar nedeniyle 4 kişi hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından iki gazeteci, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik, iki ismin tutuklanmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de adliyeye giderek ifade verdi. Mahkeme iki gazeteci hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 85'inin tutuklandığı bildirildi.
0: Beklenen sosyal medya yasası da nihayet geldi. 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını engelleyen düzenleme ile yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Çocuk hesaplarında canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve sonsuz kaydırma gibi özelliklere de kısıtlama uygulanacak.
1: Sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik hizmetlerine yeni kurallar getiren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında platformlar, kullanıcıların yaşını doğrulamak ve çocukları dijital ortamdaki risklerden korumak için yeni yükümlülükleri yerine getirecek. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasına izin verilmeyecek. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle gerçekleştirilecek. Yapılan kontrol sonucunda 15 yaşın altında olduğu belirlenen kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. Düzenleme, 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesaplarına da çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Bu kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak, canlı yayın açmalarına ve kişiselleştirilmiş reklamlara izin verilmeyecek. Çocukların platformlarda geçirdiği zamanı ve içerik tüketimini etkileyen özellikler de düzenleme kapsamına alındı. Buna göre içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulması engellenecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılarsa çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek. Sosyal medya platformları, ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını daha yakından takip edebilmesi için çeşitli denetim araçları sunacak. Bu araçlar aracılığıyla hesap ayarlarının kontrol edilmesi, kullanım süresinin sınırlandırılması ve ücretli işlemlere izin verilmesi mümkün olacak. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halihazırda açık olan hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin en geç 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Kontroller sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.
0: Sigara satışına ilişkin de bir düzenleme geliyor. Sigara satışlarında kimlikle yaş doğrulaması yapılması planlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 18 yaş altına sigara satışını önlemeyi ve tütünle mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemenin birkaç hafta içinde meclise sunulacağını açıkladı.
1: Sigara satışlarına yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadele kapsamında hazırlanan yeni kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Haber'e konuşan Memişoğlu, Türkiye'de sigara kullanım oranlarında son dönemde artış gözlemlendiğini belirterek mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Sigaranın ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açtığına dikkat çeken Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik desteklerin de sürdüğünü ifade etti. Bakan Memişoğlu, sigara bırakmaya yardımcı ilaçların ücretsiz sunulduğunu, ülke genelinde 1700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini ve mobil polikliniklerle de destek sağlandığını belirtti. Yeni düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri ise sigara satışlarında kimlikle yaş doğrulaması yapılması. Hazırlanan kanun teklifiyle sigara satın alan kişilerin yaşının kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması ve özellikle 18 yaş altına sigara satışının önlenmesi hedefleniyor. Memişoğlu, düzenlemenin amacının sigarayı görünür olmaktan çıkarmak ve tütün ürünlerine erişimi sınırlamak olduğunu belirtti. Park ve bahçeler gibi alanlardaki kısıtlamaların da gündemde olduğunu kaydetti. Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir şey esasında. Dünyada uygulamaları var. Düzenlemenin birkaç hafta içinde meclise sunulması bekleniyor. Kimlikle satış uygulamasının ne zaman başlayacağıysa yasama süreci ve uygulama esaslarının netleşmesiyle belli olacak.
0: CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve tutuklamalar da sürüyor kıymetli izleyenler. İzmir'de Bayraklı Belediyesi ve iştirakı Baybel AŞ'ye yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 15 kişi tutuklandı. Çeşme Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da 10 kişi tutuklandı.
1: İzmir'de Bayraklı Belediyesi ile iştiraki Baybel AŞ'nin işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada adli süreç kapsamında 15 şüpheli tutuklandı. 22 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da bulunuyor. Soruşturmanın mali boyutunda belediye ve şirketin faaliyetlerine ilişkin denetim raporlarıyla banka hareketleri incelendi. Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve belediye müfettişlerinin raporları, usulsüzlük iddialarının değerlendirilmesinde dosyaya giren belgeler arasında yer aldı. İncelemelerde 2023 ve 2024 yıllarında usulsüz olduğu değerlendirilen iş ve işlemler nedeniyle 20 milyon 85 bin lira kamu zararı oluştuğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri üzerinden gerçekleştirilen incelemelerde, belediyeden doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların sahiplerinden eski belediye başkanı Serdar Sandal'la Aybel Yönetim Kurulu Başkanı'na toplam 4 milyon 625 bin lira gönderildiği tespit edildi. Söz konusu para hareketleri, rüşvet iddiaları kapsamında soruşturmaya konu edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hukuki durumları değerlendirilirken, mahkeme 15 kişinin tutuklanmasına, 22 kişi hakkındaysa adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet soruşturmasındaysa 10 kişi tutuklandı. Soruşturma, belediyedeki evrakların yakılması ihbarıyla gündeme geldi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın dikkat çeken aşamalarından biri, 5 Ekim'de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu evrakları yakarak imha etmeye çalıştığı belirtilen belediyede görevli temizlik işçisini suçüstü yakaladı. Evrakların imha edilmesi talimatını İmar ve Şehircilik Müdür Vekili BS'nin verdiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerde BS hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilikle suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarına ilişkin başka bir soruşturmanın da bulunduğu belirlendi.
0: İller Bankası ile ilgili de bir gelişme yaşandı. İller Bankası anonim şirketinin sermayesinin 250 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1: İller Bankası'nın sermayesinde artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda bankanın sermayesi 250 milyar liraya yükseltildi. Sermaye artışına 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi hakkında kanunun 4. maddesi kapsamında karar verildi. 9 Ekim 2026 tarihli ve 11856 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayımlandı. İller Bankası, belediyeler, il özel idareleri ve yerel yönetim birliklerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması, kentsel altyapı projelerinin desteklenmesi ve yerel yönetimlere teknik danışmanlık sağlanması alanlarında faaliyet gösteriyor.
0: İttihadül Ulema tarafından düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nın ikinci oturumunda da önemli başlıklar masaya yatırıldı. Buluşmanın ikinci oturumunda davet çalışmalarında yaşanan güncel sorunlar, gençliğin ihtiyaçları ve toplumun beklentileri ele alındı. Oturumda ümmet şuurunun güçlendirilmesinden medreselerin davetteki rolüne, gençler arasında yaygınlaşan yalnızlaşmadan ahlaki krizlere kadar birçok konuya dikkat çekildi.
1: Alimler ve Medreseler Birliği, İttihadül Ulema tarafından düzenlenen 11. Alimler Buluşması'nın ikinci oturumunda davette güncel sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentiler ele alındı. Oturumda ilk olarak Dr. Abdülaziz Kıranşal, sınırları aşan kimlik tasavvuru, gençlikte ümmet şuurunun ihyası başlıklı sunumuyla söz aldı.
5: Bugün bizler takkelerimizle, cübbelerimizle, sakallarımızla, başörtümüzle şehirlerin sokaklarında yürüdüğümüz zaman asgari ücretle çalışanlar, evinin kirasını ödeyemeyenler, elektrik faturasını ödeyemeyenler bizleri umut olarak görüyor mu? Evlenemeyen gençler, geçinemeyen gençler, işsiz gençler, Müslümanları, hocaları, dindarları umut olarak görüyorlar mı? O yüzden kardeşlerim, kıymetli hocalarım, bizim kimliğimizin birinci maddesi umut olmak zorundadır.
1: Kıranşal'ın ardından Şevket Gökşen Hoca, Medrese Merkezi Davet Faaliyetleri ve Yöntemleri başlıklı sunumunda medreselerin davet çalışmalarındaki yerini ve bu alanda izlenebilecek yöntemleri ele aldı.
6: Medreselerin kendilerinden beklenen İslam medeniyetinin hamurunun karıldığı merkez misyonunu eda edebilmesi için bir, önce tebliğden önce temsil etmeyi şiar edinmiş bir kadro olması lazım, bu bir.
1: İkinci oturumun son konuşmacısı Mısırlı Şeyh İsam Telime ise gençliğin bireyselleşme ve yalnızlaşma eğilimleri, evlilik müessesesi ve ahlaki krizler başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bizim kültürümüzde ve inancımızda aileye, evliliğe ve çocuk sahibi olmaya büyük önem verilir. Ancak bugün aile müessesesi giderek daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum karşısında yalnızca şikayet etmek yeterli değildir. Bilakis sorunun üzerine gitmeli ve çözüm yolları aramalıyız. Aile kurumunu korumak istiyorsak, evliliği bir çatışma alanı olarak sunan yaklaşımlara karşı dikkatli olmalıyız. Gençlerimize evliliğin yalnızca zorluklardan ibaret olmadığını, aynı zamanda huzur, dayanışma, sevgi ve sorumluluk taşıdığını anlatmalıyız. 11. Alimler Buluşması, pazar günü gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.

0: Dış gündemle, Gazze gündemiyle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Gazze'de ateşkesin yıl dönümünde Siyonist işgal rejiminin saldırıları devam etti. Gazze kentinin doğusu ve batısında düzenlenen İHA saldırılarında en az 5 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana saldırılarda şehit olanların sayısı ise 1481'e ulaştı.
1: Gazze'de ateşkesin yıl dönümünde de siviller hedef alınmaya devam edildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava araçlarının Gazze kentinin doğusu ve batısında düzenlediği iki ayrı saldırıda en az 5 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı yakınlarında bir grubun hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli şehit oldu. 5 kişi yaralandı. Kentin doğusundaki Tufah mahallesinde düzenlenen bir diğer İHA saldırısındaysa bir Filistinli daha şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar yalnızca bu iki noktayla sınırlı kalmadı. Han Yunus da Siyonist işgalcilerin açtığı ateş sonucu bir kadın yaralandı. İşgal saldırılarının bedelini çocuklar da ödemeye devam ediyor. Filistin basınında yer alan haberlere göre 6 yaşındaki Şeht Abdurrezzak En-Neccar, Gazze kentinin batısındaki çadırına düzenlenen saldırıda aldığı yaralar nedeniyle şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, ateşkes döneminde de can kaybının sürdüğünü ortaya koydu. Açıklamaya göre Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist işgal rejiminin saldırılarında 1481 Filistinli şehit oldu. 5254 kişi yaralandı. Azim. Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesi çıkarıldı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda toplam şehit sayısı 74.370'e, yaralı sayısı ise 175.371'e yükseldi. Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonucunda kimlikleri doğrulanan 106 kişinin daha can kaybı verilerine eklendiği bildirildi. Enkaz altındaysa hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Gazze ile ilgili daha detaylı bir bilanço haberiyle devam ediyoruz. Siyonist işgal rejiminin Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımın bilançosu açıklandı. Siyonist işgal rejiminin saldırılarında 21.976 çocuk katledildi. Savaş sırasında dünyaya gelen 612 bebek de şehit oldu. On binlerce çocuk yetim kaldı. Sağlık sisteminin tamamen çöktüğü Gazze'de binlerce hasta tedavi beklerken şehit oldu.
1: Siyonist işgal rejiminin Gazze'de 3 yıllık soykırım saldırılarının ağır bilançosu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın raporu, sivillerin ve özellikle çocukların yaşadığı yıkımı ortaya koydu. Rapora göre Siyonist işgal rejiminin saldırılarında 21.976 çocuk katledildi. Savaş sırasında dünyaya gelen 612 bebek de şehit oldu. Soykırım saldırılarının da anne babası şehit olan 71.846 çocuk yetim kaldı. 914.000'den fazla çocuk eğitimden mahrum bırakıldı. 1.204.000 çocuksa gıda güvenliğinden yoksun kaldı. Rapora göre yetersiz beslenme nedeniyle 466 kişi şehit oldu. Şehit olanların 157'si çocuktu. 5 yaşın altındaki çocuklarda on binlerce akut yetersiz beslenme vakası kaydedildi. Siyonist işgal rejiminin saldırıları Gazze'nin sağlık sistemini de ağır darbeye uğrattı. Bölgedeki 38 hastanenin tamamı hedef alındı. Hastanelerin 19'u hizmet dışı kaldı. Diğer 19'u ise kısmen faaliyet gösteriyor. 1723 sağlık çalışanı şehit oldu. Sağlık alanındaki kriz ilaç sıkıntısıyla da derinleşiyor. Temel ilaçların %44'ünde stoklar tükendi. Tıbbi sarf malzemelerinde bu oran %54'e ulaştı. Bu eksiklikler hastaların tedaviye erişimini zorlaştırıyor. Gazze dışında tedavi görmek için 21 bin hasta bekliyor. Bu hastaların 5803'ünü çocuklar oluşturuyor. Tedavi için tahliye beklerken 2027 hasta şehit oldu. Şehit olanların 264'ü çocuktu. 2024'te yapılan araştırmaya göre gençlerin %98'i yaşamları için sürekli kaygı duyuyor. %61'i orta veya ağır düzeyde kaygı yaşıyor. %57'si ise depresyonla mücadele ediyor.
0: Filistin'de 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki karar iptal edildi. Ramallah Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameye göre devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılmasına karar verildi. Böylece Filistin'de de sandık takvimi bir kez daha değişti.
1: Filistin'de beklenen yasama seçimleri bir kez daha ertelendi. 28 Kasım 2026 için belirlenen seçim tarihi iptal edilirken yeni takvim 11 Eylül 2027 olarak açıklandı. Ramallah yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararname ile devlet başkanlığı ve yasama seçimlerinin aynı gün yapılması öngörülüyor. Filistin resmi ajansı Vafa'nın aktardığına göre karar, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin kararı ve Filistinli siyasi gruplarla yapılan istişarelerin ardından alındı. Böylece daha önce yasama seçimleri için belirlenen tarih geçersiz hale geldi. Yeni kararname ile Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinlilerin hem devlet başkanını hem de yasama konseyi üyelerini belirlemek üzere özgür ve doğrudan seçimlere katılması hedefleniyor. Ancak seçimlerin tüm Filistin topraklarında gerçekleştirilebilmesi sahadaki koşullarla yakından ilişkili. Kararın gerekçesi olarak Siyonist işgal rejiminin uygulamalarının önceki seçim takviminin hayata geçirilmesini zorlaştırması gösterildi. Açıklamada, özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabilmesi için uygun siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerektiği vurgulandı. Böylece Filistin'de yasama seçimleri için belirlenen tarih bir kez daha değişmiş oldu. Yeni takvime göre devlet başkanlığı ve yasama seçimleri 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılacak. Seçim sürecinin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayacak şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği ise önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olacak.
0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Orta Amerika ülkesi Panama 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Başkent Panama City'nin de aralarında bulunduğu geniş bir alanda hissedilen depremin ardından çok sayıda binada hasar meydana geldi. Artçı sarsıntılar sürerken yetkililerin ilk açıklamalarında doğrulanmış can kaybı bildirilmedi.
1: Orta Amerika ülkesi Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük paniğe yol açtı. Yerin yaklaşık 10 ila 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen sarsıntının merkez üssünün ülkenin güneyindeki Pitaloza Arriba yakınları olduğu açıklandı. Deprem başkent Panama City'nin yanı sıra Kolombiya ve Costa Rica gibi komşu ülkelerde de hissedildi. Sarsıntının ardından binlerce kişi tedirginlikle binaları terk ederek açık alanlara çıktı. Bölgedeki yüksek binalar, okullar ve alışveriş merkezlerinde tahliyeler gerçekleştirildi. Ana sarsıntının ardından büyüklükleri 2,1 ile 6,0 arasında değişen 30'dan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ayrıca 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı da rapor edildi. Deprem nedeniyle bazı bölgelerde elektrik ve iletişim kesintileri yaşanırken, başkentte metro seferlerinin durdurulduğu ve bazı uçuşlara ara verildiği aktarıldı. Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi'nin ilk açıklamalarına göre doğrulanmış bir can kaybı bildirilmedi. Bazı bölgelerden yaralanma haberleri gelirken, yaralı sayısına ilişkin net bir veri paylaşılmadı. Depremin ardından yayımlanan tsunami uyarılarını ise tehlikenin geçmesiyle kaldırıldığı bildirildi. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, halka sakin kalmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.
0: Türkiye'de 28 Şubat zihniyetinin başörtülü kadınlara yaşattığı baskı ve mağduriyetler bu kez Azerbaycan'dan gelen görüntülerle yeniden gündemde. Başörtülü öğrencilerin okul kapılarından geri çevrilmesi, öğretmenlerin ise başörtülerini zorla çıkarmaya zorlanması inanç özgürlüğüne yönelik kısıtlamalara tepkileri arttırdı.
1: Bir zamanlar Türkiye'de yaşanan mağduriyetler bu kez Azerbaycan'dan gelen görüntülerle gündemde. başörtülü öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiğine ilişkin görüntüler, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü tartışmalarını beraberinde getirdi. Azerbaycan da 21 Eylül'de öğrencilerin okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı. Düzenlemede belirlenen okul formasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin laiklik ilkesine uygun olmadığı iddiasıyla bazı kıyafetlere izin verilmeyeceği belirtildi. Kararda başörtüsü açıkça yasaklanmadı. Ancak düzenlemenin ardından bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığına ilişkin haberler yayımlandı. 6 Ekim'de öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin yeni bir düzenleme de kabul edildi. Bu düzenlemede de öğretmenlerin kıyafetlerinin eğitimin laiklik ilkesine uygun olması zorunluluğu getirildi. Bazı öğretmenlerden başörtülerini çıkarmalarının ya da görevlerinden ayrılmalarının istendiğine ilişkin iddialarsa tartışmaları daha da büyüttü. Azerbaycan'dan gelen görüntüler Türkiye'de 28 Şubat sürecinde yaşananları yeniden hatırlattı. 1997'de başlayan ve etkileri uzun yıllar devam eden süreçte başörtülü öğrencilerin üniversite eğitimleri engellendi. Başörtülü öğretmenler ve kamu çalışanları da kıyafetleri nedeniyle baskı ve mesleki yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Uluslararası insan hakları örgütleri, Türkiye'deki başörtüsü kısıtlamalarının kadınların eğitim hakkı ve mesleki yaşamları üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmişti. Aradan geçen yıllara rağmen 28 Şubat'ın mağdurları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle eğitimden ve çalışma hayatından uzaklaştırılmanın acı sonuçlarını unutmuyor. Azerbaycan'daki gelişmelerse eğitimde fırsat eşitliği, din ve vicdan özgürlüğüyle öğrencilerin temel haklarının korunması konusunu yeniden gündeme taşıyor. Eğitim hakkının kıyafet ve inanç nedeniyle engellenmemesi gerektiğine yönelik çağrılar yükselirken, Azerbaycan'daki uygulamaların nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, 2009'daki Fort Hood saldırısının faili olduğu iddia edilen Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi ve infazın canlı yayınlanması kararını onayladığını açıkladı.
1: ABD'de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü saldırının faili olduğu ileri sürülen Nidal Hasan'ın idam edilmesine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi ve infazın canlı yayınlanması kararını şahsen onayladığını belirtti. Trump, Hasan'ın nasıl idam edileceğinin kendisi açısından önemli olmadığını ifade etti. ABD Savunma Bakanı Peta Hegseth de infazın kamuoyuna açık şekilde yayınlanmasını savunarak insanların ağır suçların sonuçlarını görmesi gerektiğini söyledi. Askeri mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilmesinin beklendiği belirtildi. Kararın uygulanması halinde ABD'de 1936'dan bu yana ilk kez halka açık bir infaz gerçekleştirilmiş olacak. Ülkedeki son halka açık infaz, aynı yıl Kentucky eyaletinde Rainey Bettyan'ın asılmasıyla gerçekleşmişti. Birleşmiş Milletler ise Hasan'ın halka açık şekilde kurşuna dizilerek idam edilmesi ihtimaline tepki göstererek uygulamayı iğrenç olarak nitelendirdi.
0: İran devrim muhafızları ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol hacmine yönelik verisini yalanladı. ABD'nin söz konusu verilerini medya spekülasyonunun ürünü olarak niteleyen devrim muhafızları ABD'nin petrol piyasasını etkilemeye çalıştığının altını çizdi.
1: İran devrim muhafızları ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ali Muhammed'i İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın geçiş düzenlemelerini ihlal eden gemilere karşı operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Muhammed'i Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemiler her gece cezalandırılıyor dedi. Muhammed'i devrim muhafızları donanmasının savaşın ilk gününden itibaren boğaz üzerinde tam ve kapsamlı kontrol sağladığını ve hem taarruz hem de savunma operasyonlarına devam etmeyi amaçladığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan medyasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol hacmiyle ilgili olarak verdiği rakamları da reddeden Muhammed'i, Boğaz'dan 3 ila 8 milyon varil aralığında petrol geçtiği yönündeki tahminlerin yanlış olduğunu söyledi. Muhammed'i bu rakamların petrol fiyatlarını düşürmek ve piyasayı etkilemek amacıyla tasarlanmış medya spekülasyonunun ürünü olduğunu kaydetti. İran Devrim Muhafızları Donanması'nın Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir noktada ihlalci olarak değerlendirdiği ticaret gemilerini hedef alabilecek kapasitede olduğunu da sözlerine ekleyen Muhammed'i, ABD'nin Basra Körfezi'nde ve genel olarak bölgede istikrarsızlık oluşturduğuna dikkat çekti.

0: İç gündemden bir başlıkla devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Erzurum'un Oltu ilçesinde engelli öğrenciler, camiler ve din görevlileri haftasında düzenlenen programda bir araya geldi. Öğrencilerin camiyi tanıdı. Kur'an-ı Kerim okuduğu buluşmada engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştığı sorunlara da dikkat çekildi.
1: Erzurum'un Oltu ilçesinde camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla özel ihtiyaçlı öğrenciler için engelsiz cami buluşması düzenlendi. Öğrencilerin cami ortamını tanıması ve din görevlileriyle bir araya gelmesi amacıyla gerçekleştirilen program duygusal anlara sahne oldu. Oltu Birlik Camisi'nde düzenlenen programa öğrenciler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı. Programda özel ihtiyaçlı öğrencilerden Selim İnce ve Kübra İnce televizyon izleyerek öğrendikleri Kur'an-ı Kerim surelerini okudu. Programda özel ihtiyaçlı öğrenci Osman Akkuş da bir konuşma gerçekleştirdi. Programın ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhan Çiçek ve ilçe müftüsü Veysel Çelebi öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Engelli koordinatörü Eda Öztaş, düzenlenen anlamlı programla ilgili şunları söyledi.
2: Rehabilitasyon merkezinden gelen öğrencilerimizle ve diğer okullarda bulunan özel gereksinimli bireylerim, evlatlarımızla ve çocuklarımızla cami engelli buluşmamızı bugün gerçekleştirdik. Programda Kur'an-ı Kerim okundu çocuklarımız. Salavatlar getirildi. Güzel eğlendiler. Camiyi tanıdılar. Bu bizim için çok önemli. Cami ve sosyal hayatla alakalı çocuklarımızı burada eğlendirmeye çalıştık. Onların gönüllerini yapmaya çalıştık. Engelin fiziksel değil, gönülde olduğunu bir daha gördük. Yeter ki gönüller engelli olmasın.
1: Özel ihtiyaçlı bir çocuğun babası Ömer Akkuş ise engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.
3: Özürlere yardım derken sadece para aklımıza geliyor. Hayır, özürlüne sevgi lazım, özürlüye hizmet lazım. Yani bazen bu toplumda bazı şeyleri aşamadı. Mesela bugün ben Oltu'da bir çocuğumu lokantaya götürüp yemek yediremiyorum. Engeli yok. Engelli girişi yok. İçinde 10 milyarlık aksesuar yapar, engelli girişi yok. Buna keza çoğu iş yerlerimizde ve bazı yerlerimizde var. Bunları toplum olarak bir yere getirmemiz ve dile getirmemiz, büyüklerimizden rica, isteğimiz, arzumuz, özürlerimize bu şekilde yardımcı olabiliriz.
0: Efendim bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam, hayırlı bir hafta sonu diliyoruz. Haftanın çizgileriyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM. İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize

0: Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
2: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.

0: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı efendim.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl

0: güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri.

0: hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47, 0539 772 16 86.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
5: Hadislerin gölgesinde başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. En son bölümde biz İtaatte, ibadette, hayır amellerinde iktisadı yakalama bölümünü konuşuyorduk. Yani dikkat etme, nefsimize, imkanımıza, gücümüze zor gelen, gücümüzü aşan, bizi daha çok yoracak ve amelimizi ileride aksatacak durumlardan sakınmamızla ilgili hadisler biz okuduk. İnşallah bu bölüme devam edeceğiz. Birkaç hadis daha var bu konuyla ilgili inşallah. Meseleyi daha iyi anlatabilmek, anlayabilmek adına. An İbni Mes'ud radıyallahu anhu, İbni Mes'ud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Helekel mutanatti'un. Kâleha selâfe. Mutanatti olanlar helak oldu, helâke gitti. Yani kaybettiler, yazık ettiler kendilerine ve bunu 3 defa söyledi. Mutanatti'un olanlar kimlerdir? Mutanatti'un olanlar yani böyle çok ibadet konusunda, dini konusunda böyle işi sık eleyip, inceleyip sık dokuyanlar, böyle aşırı olanlar, sert olanlar, katı olanlar, esneklik, musamaha, hoşgörüden nasibi olmayanlardır. Dolayısıyla böyle yani dikkat edilmesi gereken yerin dışında çok böyle aşırı işin üzerinde duranlar, hayatlarına müsamahanın, hayatlarına böyle hoşgörünün girmediği, kolaylığın girmediği kişiler. Çünkü bunu sürdürebilmek neredeyse imkansızdır. İnsanız, beşeriz, insanız, güçsüzüz, insanız. Gençliğimizi her zaman muhafaza edemiyoruz, yaşlanıyoruz, hastalanıyoruz, meşgalelerimiz çıkıyor, takatten düşüyoruz. Dolayısıyla bizim bu anlamda musamahakar, hoşgörülü, esnek olmaya ihtiyacımız var, olmak durumundayız. Bunu yapamayanlar bu durumu sürdüremeyecekleri için maalesef kendilerine yazık ediyorlar diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Diğer bir hadis an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor şöyle buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İnne dine yusrun. Muhakkak hiç şüphesiz bu din İslam dini kolaylıktır. Kolaylaştırmak için gelmiştir. Kolaylaştırır bu din. وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينُ اِلَّا غَلَبَهُ. Dine karşı katı davranılmaz. Yani kim dinle mücadele ederse ben daha katı davranırım, ben işte bunu daha iyisini yaparım, sürekli aynı şeyi devam ettirebilirim. Bu mücadele babında dinle mücadele etmeye girerse اِلَّا غَلَبَهُ. Ancak din ona galip gelir. Yani çünkü dinin yolları çoktur. Dinin meşgaleleri çoktur, ibadetler çoktur, taatler çoktur, hayır yolları çoktur. Dolayısıyla bir insan ben hepsini yerine getireceğim, böyle en mükemmel şekilde olacağım, hiç eksik kusur, gedik bırakmayacağım diye böyle işi çok sıkı tutarsa bu din ona galip gelir. Yani bunu sürdüremez. Sürdüremeyeceği için mağlup olur. Sürdüremeyeceği için de maalesef birçok örnekte görüldüğü üzere bu sefer daha önce yapıp ettiklerini de bu sefer terk etmeye başlar. O yüzden bu esnekliği korumamız lazım. Bu müsamahayı korumamız lazım. Hadis devam ediyor. Feseddidu. Doğru olun, doğru davranın, doğru konuşun. Vakaribu. Yani yakınlaştırın. Yani bir anlamda hani bu şeyi yakın yapmaya, bu hayır işlerinde yaklaşmaya çalışın, yaklaştırmaya çalışın. Ve ebşiru müjdeleyin, insanları nefret ettirmeyin, müjdeleyin, rahatlatın, musamahakar davranın. Ve sta'inu yardım isteyin, yani yardım alın. Bil gadveti, sabahın ilk anlarında, yani o serinlik anlarında. Ve ravheti, günün sonlarında, yani böyle yine insanların böyle biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğu anlarda. Ve şeyin mine dülceti, bir de gece yarılarından diyor istifade edin, bunlardan yararlanın. Yani gücünüzün, takatınızın yerinde olduğu, insanların dinlendiği zamanlarda kalkın, ibadetle meşgul olun. O vakitlerden istifade edin. Çünkü geriye kalan zamanlarda ne olacak? Geriye kalan zamanlarda meşgaleniz olacak, işiniz olacak, evliyseniz çoluk çocuğunuz olacak, gidip çalışmanız gerekecek, rızkınızı temin etmeniz gerekecek. Dolayısıyla bu insanların genelde istirahat edip uyudukları vakitlerde, dinç olduğunuz o vakitlerde kalkın biraz ibadetle, taatle uğraşın ki yani inşallah kendinizi bu anlamda kurtarmış olursunuz. Bir diğer hadis Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 10 yıl yani Medine hayatı boyunca hizmetinde bulunmuş. Medine hicrette annesinin hizmetini görsün diye Efendimiz aleyhissalatu vesselama bağışladığı ve vefatına kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hizmetinde bulunmuş. Aile hayatını, işte sofra adabını, bütün aile şeylerine dair en ince detayına kadar bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını aktarmış ve bu konuda en çok hadis rivayet eden sahabelerin başında gelen Enes bin Malik radıyallahu anhu ki Hadimun Nebi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı olarak isimlendirilmiş bir sahabe radıyallahu anhu, diyor ki Dehalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mescide, Peygamber Efendimiz diyor ki mescide girdi. Fe iza bir de baktı ki hablun memdudetun beyne sariyeteyn. Baktı ki işte iki direk arasında uzatılmış bir ip var. İki sütun arasında bir ip sallanıyor. Fekale ma hazel habl. Bu ip nedir diye soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kalu dediler ki haza hablun li Zeynep'e. Bu Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemizin diyor ipidir. Fe izâ feteret teallakat bihi. Diyor gelip ibadet ediyor. Yorulduğu zaman, takati kesildiği zaman, güçten düştüğü zaman kendisini ipe bağlıyor, iple tutunuyor. Yani o şekilde ibadetini yapmaya devam ediyor. Fekâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hulluhu, onu sökün, onu açın. Li yusalli ehadukum neşâtatel. Diyor sizden biri namaz kılacağı zaman, yani güçlüyken, gücü kuvveti yerindeyken namaz kılsın. Fe izâ fetere, yorulduğu zaman, takati kesildiği zaman fel yerkut, gidip uyusun. Yani böyle nefsi böyle zora, yokuşa sürme, güçsüz, takatsız bırakma İslam'da yoktur bu hadis-i şerifler ışığında. Bu anakta bireysel bile olsa Peygamber Efendimiz buna rıza göstermemiş. Hazreti Ayşe anne, Hazreti Zeynep annemiz olsa bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna musamaha göstermemiştir. Belki ileriki bölümlerde inşallah göreceğiz yine. Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla her bir açıdan biz birbirimizle bağlıyız. Evliysek eşimizin üzerimizde hakkı var. Çocuklarımızın üzerimizde hakkı var. Çalışıyorsak iş yerinin, iş sahibinin üzerimizde hakkı var. İşçilerimiz varsa, patronsak işçilerimizin üzerimizde hakkı var. Kardeşlerimizin, ailemizin, böyle komşularımızın, bedenimizin bizim üzerimizde hakkı var. Dolayısıyla bu hakkı ihlal edecek derecede kendimizi takatsız bırakmaya hakkımız yoktur. Hadis-i şeriften biz bunu anlıyoruz. Yani gücümüzün yettiğince, gücümüz yerindeyken ibadetimizi yapalım. Gücümüz, takatimiz kesildi, yoruldu. Bir nefes alalım, dinlenelim. Uykumuz geldi, uyuyalım. Tekrar kalkıp ibadete devam edelim. Yani bedenimizi bu anlamda yorup hasta olmaya, bitap düşürmeye yol açmayalım. Buna yol vermeyelim ki ibadetlerimiz ve diğer hayatımız bu şekilde, düzenli bir şekilde devam etsin. Bunu sürdürebilelim yani. Bir diğer hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. İza ne'ese ahadukum ve huve yusalli, diyor sizden biri namaz kılarken uykusu gelirse, yani esnemeye başlarsa, esnerse, uykusunun geldiğini hissederse fel yerkut hatta yedhebe anhun nevm, diyor gidip uyusun uykusu geçinceye kadar. Yani insan hakikaten uyukladığı zaman, uykusu geldiği zaman hiçbir şeyin tadını alamıyor. Namaz kıldığı zaman nasıl namaz kıldığını bilmiyor, anlamını bilmiyor. Hatta bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani gaflet halindeyken, şey halindeyken mesela dua etmeyin ki belki kendinize beddua edersiniz diyor bir hadisinde. Dolayısıyla hani aklımız başındayken, gücümüz yerindeyken, zindeyken, kendimizdeyken böyle ibadetimizi yapalım. Uykumuz geldiği anda, yorulduğumuzu hissettiğimiz anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor gidin uyuyun, dinlenin, gücünüz yerine gelsin ki tekrar o şekilde ibadet etmeye devam edebilirsiniz. İbadetten bıkmayasınız yani. Ve ibadetten tad, lezzet, haz alasınız. Düşün yani uykumuzun geldiği, uyukladığımız bir namazda, o namazdan ne kadar tad alabiliriz? O namazda ne okuduğumuzun farkında değiliz, ne yaptığımızın farkında değiliz. Çok sefer mesela rekatlarımızı şaşırıyoruz. Kaç rekat kıldık, ben şimdi Fatiha'yı okudum mu, okumadım mı? Tahiyyatta ne okudum, okudum mu, okumadım mı? Bu sefer artık şüpheler başlıyor, tereddütler başlıyor, karıştırmalar başlıyor ve bu da şeytanın vesvesesine de bir yol açıyor. Bunu yapmaya gerek yok. Yani gücümüz yerindeyken, zindeyken, kendimizdeyken, böyle arzuluyken o ibadetimizi yapalım. Uykumuz geldiği zaman icabında uyuyalım. Tekrar kalkıp tekrar ibadetimize devam edebilelim. Fe inne ehadakum, diyor muhakkak sizden biri izâ sallâ ve huve nâisun, uyuklarken sizden biri namaz kılarsa la yedri leallehu yedhebu yestagfiru feyesubbu nefsehu. Yani hadisin devamı az önce söylediğimizi tekrar ettiriyor, bize söyletiyor yine. Bilemez, belki de o gidiyor, normalde tevbe istiğfar etmek için gidip ibadet edecek, bağışlanmayı dileyecek ama feyesubbu nefsehu. Nefsine belki küfür ediyor, beddua ediyor, nefsini belki yeriyor, tahkir ediyor. Yani ben tevbe istiğfar edeyim derken Musa kalkıp nefsim aleyhimde kötü şeyler söylemeye başlıyorum. Bir anlamda kendimi Rabbime şikayet etmeye başlıyorum. Dolayısıyla yani ne söylediğimizi bilmeyecek haldeyken Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki namaz kılmayın, ibadetle uğraşmayın. Bunun yerine gidin, dinlenin, uykunuzu alın. Ondan sonra gelin uykunuza kaldığınız yerde devam edin ki en azından istiğfar yerine kendinize sövmeyesiniz, beddua etmeyesiniz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen diğer bir rivayette, diğer bir hadiste Ebu Abdillah Cabir bin Semura radıyallahu anhu diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kuntu usalli ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem as-salavati diyor, ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber ben namazları kılıyordum, yani beş vakit namazı kılıyordum. Fekanet salatu kasten ve hutbetuhu kasten. Diyor namazı da kast, kısa ve uzun arasında. Ne uzundu ne kısadı. Yani ne insanı bıktıracak kadar uzatıyordu namazını cemaatle özellikle, ne de anlaşılmayacak kadar ya da insanlar tadını alamayacak kadar, ne okuduğunu bilemeyecek kadar da kısaydı ikisi arası. Yani biz orta diyoruz ya, ortaydı yani, vasattı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem namazları hem de hutbesi. Hutbeyi de uzatmıyordu, namazlarını da uzatmıyordu. Çünkü cemaatle beraber bir iş yapıldığı zaman buna riayet etmemiz gerekiyor. Yani özellikle imamlarımızın, hocalarımızın, bu noktada öne geçenlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Niye? Çünkü her insan aynı değildir. Yaşlı olanlarımız var, hasta olanlarımız var, işi olanlarımız var, belki abdesti dar olanlarımız oluyor. Yani bir şekilde okulu olanlar oluyor. İşte memurdur, vazifelidir, o öğrencidir, geliyor işte cumaya ya da vakit namazına, namazını kılıp tekrar işine veya artık okuluna dönecek. Bütün bunları gözetmek gerekiyor. Bütün bunların şuurunda olmak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor ki onların da hakkına girelim. Ne uzatalım ne kısaltalım. Orta yolu alalım ve bu şekilde inşallah ibadetlerimizi devam ettirelim. Bu da cemaatle namaz kılındığında, cemaatle ibadetler yapıldığında dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Rabbim bizi bu anlamda ibadetlerinde hem düzenli hem sürekli hem de böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde, yani böyle haddi aşmadan, aşırıya gitmeden, nefsine zulmetmeden, başkalarının üzerinde hakkı olanların hakkına girmeden ibadet hayatını mütedil bir şekilde, vasat bir düzeyde sürdüren kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
5: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

gözleriyle kat bu kervana. Kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da

0: Can Hoca ile direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe

0: emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri kainatı, dünyayı ve insanı Kur'an'ın manevi laboratuvarında tahlil ettikten sonra şu kutsal neticeye varmıştı. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan Batı cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba gibi, bir taun gibi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sarı illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Batının çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş Batı formülleriyle mi? Yoksa İslam'ın ve imanın terutaze hayat ve iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. Onun için ben yalnız iman

müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor.

cenneti de istemem. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletinizin imanını selamette görürsem cehennem alevleri içinde yanmaya

dünyayı başıma ateş yapsanız ve cesedimi parça parça edip cehenneme atsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş size eğilmeyecek daha.

Dostaneder, cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: tek saati.
1: Hüsna Habib unut teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyu.

0: güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
1: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 9921.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle

0: Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor.
6: Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
8: 92. Bölüm. Sahur yemeği için kalkın ve yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır. Tavsiyesi gereğince yine sahurlar başladı, yine oruç ibadeti devam ettirildi. Allah'ın farz kıldığı pek değerli bir ibadete uyanık gözlerle, uyanık bir kalple başlamanın huzuru duyuldu. Besmele ile Yüce Mevla'nın yardımcı olması dilekleriyle yemekler yendi ve sonra "Allah'ım, senin hoşnutluğunu elde etme niyetiyle oruç tutuyorum." düşüncesi altında gün boyu sürecek ibadete başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptığı bir konuşmayla arkadaşlarına bazı tavsiyelerde bulundu. Sizden biri oruçlu olduğu günde fena lakırtı söylemesin, cahillik edip kaba davranışta bulunmasın. Şayet bir başkası ona fena söz söyler veya kavga etmeye çıkarsa cevap vermesin. Ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek kendine hakim olmaya çalışsın. Kısa ve özlü bir ifadeydi bu. Oruçlu insanın diline, eline ve genel manasıyla nefsine hakim olmasının lüzumunu anlatıyordu. Bir müminin hem Allah'a ibadet hali üzere olması hem de bu durumdayken başkalarıyla kavgaya tutuşması, rahatsız edici hareketlere başvurması nasıl düşünülebilirdi? Kaldı ki bu halindeyken başkasının rahatsız edici davranışlarına bile cevap verilmemesi, ibadet hali üzere bulunduğunun düşünülmesi tavsiye ediliyordu. Efendimiz bu konuyu şu sözleriyle daha da açıklığa kavuşturdu. Nice oruç tutan vardır ki orucundan elinde kalan şey sadece açlıktır. Yine birçok gece ibadetine kalkan vardır ki bu kalkışından yanına kalan kâr sadece uykusuzluktur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsanın her ameli kat kat fazlasıyla karşılık görecektir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar sevap ve mükafatla karşılanacaktır. Ancak oruç bana aittir. Onun değerlendirmesini yapmak da benim bileceğim bir iştir. Çünkü oruç tutan insan arzularını, yemesini, içmesini benim hoşnutluğumu kazanma dileğiyle terk etmiş bulunmaktadır. Efendimizin bildirdiği bu mükafatın yine Efendimizin anlattığı gibi oruç tutmasını başaranlar olduğunda şüphe yoktu. Başkasını rahatsız etmeden, başkasının yaptığı cahilliklere cevap vermeden ibadet halinde olduğu düşüncesiyle zamanını değerlendiren insanlara ulaşacaktı bu mükafat. Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Oruç tutanın duyacağı iki ferahlık vardır. Biri orucunu açıp Allah'ın nimetini tattığı zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu ve orucunun mükafatını aldığı zaman. Allah Teala'ya göre oruçlunun ağzının kokusu sizin miske verdiğiniz değerden daha üstündür. Cennette Reyhan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruç tutanlar bu kapıdan gireceklerdir. O gün melekler tarafından "Nerede oruçlular?" diye seslenilir. Gelir ve o kapıdan girerler. En sonuncuları da girdikten sonra bu kapı kapanır ve bir başkası o kapıdan içeri alınmaz. Ya Resulallah, cennetin bütün kapılarından çağrılan ve giren olur mu? Efendimiz bu soruyu soran zata döndü. Evet ya Ebu Bekir, dedi. Öyle ümit ediyorum ki sen cennetin bütün kapılarından çağrılan mutlu insan olacaksın. Gözler, gıptayla baktı Hazreti Ebubekir'e. Duyduğu bu cümlenin hazzını ruhunun en derin köşelerinde hisseden, varlığının bütün zerrelerine sindiren bir insan haliyle gözlerinden inen yaşları fark etmiyordu bile. Onun bu makama her haliyle layık olduğunu kim inkar edebilirdi? Bu sırada mescide giren Resulullah'ın önünde duran kadın, "Ey Allah'ın peygamberi," dedi, "oğlum Harise'yi nasıl sevdiğimi biliyorsun. Biliyorsun, sizinle gitti. Fakat geri gelmedi. Eğer o cennette ise sabrederim. Şayet böyle değilse dökeceğim gözyaşlarımı bir gör," dedi. Dinleyenlerin hayalinde su içmek için havuz başına giden ve atılan serseri bir okla yere serilen Harise canlandı. Efendimiz cevap verdi. "Neler söylüyorsun? Sen sadece bir cennet mi var sanıyorsun? Birçok cennet var. Senin oğlun da Firdevs cennetindedir." Yüreği yanıkana, "Eh artık sabredebilirim," diyerek ayrıldı. Resulullah Efendimiz esirlere yapılması gerekli muamele hakkında ashabıyla görüştü. Hazreti Ebubekir onların hayatlarının bağışlanması ve kurtuluş akçesi alınarak serbest bırakılması görüşündeydi. "Ey Allah'ın peygamberi, bunlar senin kabile halkın ve akrabandır. Ben bunlardan fidye almanı ve hayatlarını bağışlamanı uygun buluyorum. Onlardan alacağımız bizim için kafirlere karşı bir kuvvet olur. Umulur ki Allah Teala onlara hidayet verir. Hatta bize destek bile olurlar. Senin görüşün nedir ey Habbab'ın oğlu?" Ömer radıyallahu anh cevap verdi. "Vallahi ben Ebubekir gibi düşünmüyorum. Bana göre yapılması gerekli olan şey şudur. Bana emret. Akrabamdan filan şahsı öldüreyim. Ali'ye emret. Ağabeyi Akil öldürsün. Hamza'ya emir ver. Kardeşi Abbas'ın kellesini uçursun. Ta ki Allah Teala kalplerimizde müşriklere karşı bir merhamet duygusu bulunmadığını düşmanlarımıza bildirmiş olsun. Bunlar müşriklerin elebaşıları, dişli tırnaklı reisleridir." Hazreti Ömer'in bu görüşü Bedir Harbi'nin ruhuna da pek uygun geliyordu. Her iki tarafın toplam sayısı 1300 kişiyi pek aşmıyorsa da keyfiyet yönüyle oldukça düşündürücüydü. Her zaman benzeri görülen çeşitten bir muharebe değildi. Bir tarafta Hazreti Ebubekir, diğer tarafta oğlu Abdurrahman. Bir tarafta Hazreti Ali, diğer tarafta onun ağabeyi Akil. Bir tarafta Hamza, diğer tarafta onun kardeşi Abbas yer almış bulunuyorlardı. Daha bunun gibi pek yakın akraba bulunan insanlar birbirlerine karşı silah çekmiş durumdaydılar. Hazreti Peygamber'in saflarında yer alan Ebu Huzeyfe'nin babası, kardeşi ve amcası müşriklerin ön sıralarını işgal ediyordu. Bu muharebe böyle başladıysa böyle bitmeli, başlangıcına uygun şekilde devam etmeliydi. Hem bugüne kadar yapılan sayıya gelmez melanetlerin iyi bir cezası verilmiş olurdu. Rabbimiz Allah'tır demenin ötesinde kabahati olmayan insanlara tattırılmış olan acıların intikamı da böylece alınmış olurdu. Ashab arasında Hazreti Ömer'in görüşüne katılan bir de Sa'd bin Muaz vardı. O da ta Bedir Savaşı devam ederken kaçanların esir edilmelerini hoş görmediğini, yakalandıkları yerde öldürülmelerinin daha doğru olacağını Efendimiz'e arz etmiş bulunuyorlardı. Geri kalan büyük çoğunluk Hazreti Ebubekir'in görüşünü benimsemişti. Esirlerden alınacak olanla az çok rahata kavuşulurdu. Kureyş'ten intikam alma konusuna gelince, bu zaten Bedir'de yeterince alınmıştı. Kazanılan zaferi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktu. Neticede Resulullah Efendimiz çoğunluğun görüşüne katıldı ve karar verildi. Esirlerden kurtuluş akçesi alınacak ve serbest bırakılacaklardı. karar esirler arasında sevinçle karşılandı. Yolda Nadır bin Haris'in ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın boyunlarının vurulması pek çoğunun gözlerini korkutmuş, kendilerini ileride boğazlanmak üzere beslenen koyunlar gibi düşünmeye başlamışlardı. Yolda gelirken Süheyl bin Amr'ın kaçma teşebbüsünde bulunması da onların başına gelenin bir iki gün sonra kendisini bulacağı korkusuna dayanmaktaydı. Artık Mekke'ye haber ulaştırılacak ve para gönderin denilecekti. Alınacak ücret en çok 400 dirhemdi. Mali varlığı düzensiz olanlardan 300, 200 hatta 100 dirhem alınanlar olacaktı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas getirildi. Onunla Resulullah Efendimiz arasında şöyle bir konuşma geçti. Kendinle birlikte yeğenlerin Akil ve Nefel'in ve müttefikin olan Utbe'nin kurtuluş akçasını ödeyeceksin. Abbas, bu kadar adamın kurtuluş akçasını ödemek bir tarafa, kendi şahsı için bile bir kuruş verme niyetinde değildi. Ömrü boyunca ticarete ve faize işleyen zeka burada kendini gösterecekti. ''Ben Müslümandım.'' dedi. ''Muharebeye gelecek değildim. Kureyş beni zorla getirdi.'' Peygamber Efendimiz bu mazereti kabul etmedi. ''Senin Müslüman olduğunu yahut olmadığını Allah bilir. Bu sözün doğruysa mükafatını da Allah verecektir. Ancak biz seni muharebede esir almış durumdayız. Sen de bizim karşımızda, bize karşı savaşanlarla beraberdin. Şu anda kurtuluş akçası ödemekle mükellefsin. Beni yakaladığınızda yanımda bu kadar altın vardı. Aldınız, onları kurtuluş akçası sayarsınız. Olamaz, biz onları harp ganimeti olarak elde ettik. Ama benim ondan başka malım yok. Beni Mekke sokaklarında dilenmeye mecbur mu edeceksin? Peki, ama şu altınlardan ne haber, onlar ne oldu? Hangi altınlardan bahsediyorsun? Ümmül Fadl'a teslim ettiğin altınlar. Hani onunla vedalaşırken, bu sefer de başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Şayet dönmezsem şunlar senin içindir. Şunlar da Fadl, Abdullah, Ubeydullah ve Kusem için demiştin ya. Abbas hayretini saklayamadı. Peki bunları sana kim haber verdi? Yemin ederim ki bunları ona verirken ve söylerken benimle Ümmül Fadıl'dan başka kimse yoktu. Allah haber verdi. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu konuşma ashab-ı kiram tarafından izlenmekteydi. Abbas'ın Müslüman olmasıyla sevinmişlerdi. Bununla beraber o yine istenilen fidyeyi ödeme mecburiyetinde kalacaktı. Hem de en üst düzey olan 400 dirhem hesabıyla. Ya Resulallah, izin verirsen amcan Abbas'tan kurtuluş akçası alınmasın. Efendimiz bu teklifi kesin bir şekilde reddetti. ''Vallahi bir kuruşunu bile bırakmayacaksınız.'' dedi. Mekke'de kalan ve Bedir Harbi'ne çıkmayıp temsilci gönderen Ebu Leheb, günlerce gidenlerin yollarını gözledi. Onların zaferlerini müjdeleyecek haberciyi beklediği durdu. Alacağı haberle yüzüne kan gelecek, yepyeni bir hayat bulacaktı. Bir gün gelip, ''Artık gam çekme ey Ebu Leheb. Bağrında yanan ateşi söndürecek neticeyi almış bulunuyorum. İşte Muhammed'in kanlı gömleği, işte arkadaşlarının kesilen kelleleri.'' diyecek müjdeciye neler vermezdi neler. Bu haber onu tekrar tekrar ayağa kaldırabilir, tekrar sıhhatli günlerine kavuşturabilirdi. Gidenlerin her biri kervandaki malını mülkünü kurtarabilme azmiyle gittiğine göre canla başla savaşacaklar demekti. Eğer bir fırsatını bulur ve Mekke kaçkınlarının defterlerini dürebilirse takdire değer bir iş yapmış olurlardı. Bunu yapmamaları için ortada bir engel de yoktu. Ordunun gitmesinden birkaç gün sonra Ebu Süfyan kervanı Mekke'ye indirdiği zaman Ebu Leheb'in midesi bulandı. İyi bir haber sayılmazdı bu. Artık gidenler savaşa bu derece istekli olamazlardı. Çünkü harbi gerektiren büyük sebep ortadan kalkmış bulunuyordu. Kervanın geldiği müjdesini getirenlere. Çok güzel. Demek selametle gelebildi öyle mi? Demiş ama gelecekse de muharebe bittikten sonra gelseydi diye düşünmekten de kendisini alamamıştı. Ordunun gittiği günlerdeki ümidi tamamen kaybolmasa bile onların yola devam ettikleri haberi yüreğine bir miktar su serpti. Çıkmadık canda ümit vardı. Başlarında Ebu Cehil bulunduğuna göre onun yüz güldürecek bir netice alacağı kanaatiyle avundu. Fakat bir gün, evet bir gün Haysuman isminde birinin büyük bir mağlubiyete uğranıldığı haberiyle geldiğini duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Mecalsiz bir sesle okkalı küfürleri peş peşe sıralamaktan kendini alamadı. İnanmak istemediği ama gitgide kuvvet kazanan bu haber hakkında geniş bilgi edinmek istiyordu. Bir miktar hafiflik hissettiği bir gün yatağından kalktı, kardeşi Abbas'ın evinin önüne geldi. Ve oturdu. Oturdu ama burnundan soluyor. Çatacak adam arıyordu. Bu sırada kardeşi Haris'in oğlu Ebu Süfyan da oraya gelmiş bulunuyordu. ''Anlat bakalım yeğenim, asıl haberler sende.'' dedi. Ebu Süfyan, muharebeye ilk defa Utbe, Şeybe ve Velid'in çıktığını söyledikten sonra sordu. ''Onların karşısına çıkanların kimler olduğunu biliyor musun?'' ''Hayır, tahmin et bakayım.'' ''Ebu Leheb, canımı sıkıyorsun, beni yormadan anlat.'' dercesine tatsız bir sesle. ''Ne bileyim, ahmakların en ahmağı kimlerse çıkanlar da onlardır.'' dedi. Ebu Süfyan devam etti. ''Kardeşim Ubeyde, senin kardeşin Hamza ve amcam Ebu Talib'in oğlu Ali savaşa başladı. Kısa zamanda bizimkiler yere serildiler. Yalnız Ubeyde de yaralandı. Zannederim o da şimdiye ölmüş olmalı. Ebu Leheb, keşke biri olsun eksilirdi. Düşüncesinin zihninden gelip geçivermesini aldırış etmedi. Ebu Süfyan devam etti. ''Aslına bakarsan amcacığım, biz oraya savaşmak için gitmemişiz. Savaşmadık da. Sadece onlara arkamızı döndük ve kaçtık. Onlar da canlarının istediği gibi dilediklerini öldürdüler, dilediklerini esir ettiler. Bir kısmımız kaçıp kurtulduk. Fakat ben bu konuda kimseye dil uzatmayı, korkaklıkla suçlamayı doğru bulmuyorum. Biz bir takım süvariler gördük. Onlar yerle gök arasındaydı. Atlarının ayakları yere basmıyordu. Vallahi onlara biz bir şey yapamadık. Kimse de bir şey yapamazdı. Ebu Süfyan'ın anlattıkları Ebu Leheb'in omuzlarını çökertmiş. Yüzünü buruşturmuştu. Rüyasında görmeye bile tahammül edemeyeceği dereceden bir mağlubiyetle dönen ordunun Medine'den gelenlere göre birkaç misli daha kalabalık olduğunu, buna rağmen Mekke'nin bütün ileri gelenlerinin öldürüldüğünü yahut esir edildiğini öğrenmek onun ölmeden evvel ölüme sürüklemiş gibiydi. Günlerdir hastalıktan çektiği acı ve ızdırap dinledikleriyle iki katına çıkmıştı. Şu anda duyduğu üzüntüyü duymaktansa birkaç ay daha hasta yatmaya gönül hoşluğuyla razı olabilirdi Ebu Leheb. Ebu Süfyan'ın anlattıklarını Abbas'ın hanımı Ümmül Fadl ve kölesi de dinliyordu. Ümmül Fadl ve oğlu Abdullah daha önce Müslüman olmuş, köle de İslam dinini kabul etmiş bulunuyordu. Ebu Süfyan, ''Bindikleri atların ayakları yere değmiyordu.'' diye sözlerini bitirdiği zaman Abbas'ın kölesi kendini tutamadığı yumruğunu tahtaya indirerek ''Vallahi onlar meleklerdir.'' diye bağırdı. Onun sevinçle bağırması çatlayacak hale gelmiş bulunan Ebu Leheb'in canını çok daha sıktı. Kanı beynine fırlayan kızıl sakallı adamın yumruğu öfkeyle kalktı ve kölenin yüzüne bütün hıncıyla indi. Köle ne olduğunu bilemedi. Daha doğrusu köle olduğunu, hatta pek zayıf, pek çelimsiz olduğunu unuttu. Bir kölenin hür bir kişiye ağız açamayacağını da bilmesine rağmen Ebu Leheb'e saldırdı. Bütün hırsı o gün bir araya gelmiş bulunan Ebu Leheb onu bir çekişte altına aldı ve hırpalamaya başladı. bütün bunlar birkaç saniye içinde olup bitmişti. Sadece Ebu Leheb'in tokatları devam ediyordu. Ümmül Fadıl bu sahneye seyirci kalamadı. Eline geçirdiği bir sopayı Ebu Leheb'in tepesine indirdi. Ne olduğunu bilemeyen Ebu Leheb can acısıyla köleyi bırakıp kalkarken Ümmül Fadıl ''Efendisi yok diye sahipsiz mi sandın onu?'' diye haykırdı. Başı yarılmıştı. Akan kan kızıl sakalından aşağıya iniyordu. Bir iki saniye süren kin dolu bakışlarını Ümmül Fadıl'a yöneltti. Sonra tek kelime söylemeden evinin yolunu tuttu. Bütün gururu ayaklar altına alınmıştı. Abdülmuttalib'in oğlu, Kureyş'in ileri gelen zengin bir şahsiyet olarak köle yüzünden bir kadının attığı dayakla mı dönmeliydi kardeşinin evinden? Bu tahammül edilmez bir musibetti. Eve girerken hiç şüphe etmiyorum, bu da Muhammed'in belalarından biri diye düşünüyordu. Hırsından çatlayacak haldeydi. Yıllar yılı gecesini gündüzüne katarak açtığı bu mücadeleyi böylesine bir mağlubiyetle kapatacağını hayalinden bile geçirmemişti. Zayıf diye bildiği, etrafına çapulcu sürüsü takılıyor dediği Muhammed gitgide kuvvet bulmuş, koca Arabistan'ın en ünlü kabilesi olan Kureyş'i indirdiği yumrukla perişan etmişti. Günlerdir ilk defa vücudunda ayağa kalkacak kudreti bulmuş, fakat daha bitkin halde dönmüştü evine. Tekrar yattı yatağına ve tekrar inlemeye başladı. Fakat bu iniltiler sadece hastalığın iniltisi değildi. Tadılan mağlubiyetin, bir köle uğruna kadından yenilen dayağın ve ayaklar altına alınan haysiyetin çığlıklarıydı. Ebu Leheb içindekileri bağıra çağıra anlatmaya kalksa ve bunları dile getirirken istediği kadar bağırabilme imkanı olsa sesini Yesrib'e kadar duyurabilir, Hayber'e, Taif'e ulaştırabilirdi. Hiç olmazsa son günlerinde böyle bir imkana sahip olsa da bütün hıncıyla, bütün kiniyle küfür deryasında yakaladığı pislikleri Yesrib'e kadar fırlatabilseydi. Ah, nerede o günler? Karısı Ümmü Cemil ile birlikte her gün topladığı dikenleri, pislikleri Muhammed'in kapısının önüne seren Ebu Leheb nerede kaldı? Şu anda üzerine yorganını çekebilmekten aciz kalan, hem maddi hem manevi sahada mağlup düşen Ebu Leheb ile o günlerin kabına sığmaz Ebu Leheb'i arasında karlı dağların bulunduğunu söylemeye hacet mi var? Bir gün, evet sadece bir gün için Yesrib'e varabilmek, tekrar onun kapısı önüne bulabildiği bütün pislikleri, batınca acısı cana yetecek olan dikenleri serebilmek mümkün olsa, hiç olmazsa bir kere olsun bütün kin ve nefretiyle yüzüne karşı bağırıp çağırabilse, göğsünü patlatacak derecede dolmuş bulunan düşmanlık hislerini bir kere olsun boşaltabilse. İşte o zaman dünyadan göz ardında gitmeyecek Ebu Leheb. O zaman hayatının özlenen gününü yaşayacak. Ben de yaşamı sayılırım artık diyerek döşeğinde rahat rahat ölecek. Eski, çok eski günler geldi hayaline. Bir zamanlar bana yardım edebilecek 10 tane oğlum olursa birini kurban edeyim diyen Abdülmuttalip, daha sonra çekilen kura ile tayin edilen kurban, yani kardeşi Abdullah sırayla gözlerinin önünden geçti. O zaman Abdullah kurban edilmiş olsa bu defa Muhammed belasıyla karşılaşma derdi olmazdı. Fena şekilde kızmış, köpürmüştü birden. Herkese akıl dağıtırken sen neredeydin bunak? Ebu Leheb'in dudakları bu sözleri sıraladıktan sonra bir de tükrük fırlattı. Fakat güçsüz bir nefesin fırlattığı bu tükrük onun sakalından öteye geçemedi. Güya ki bu sözlerle ve bu tükrükle babası Abdülmuttalib'i tekdir ediyor, Abdullah'ı kurban etmediği ve başlarına böyle bir belayı bıraktığı için yeğeninden alamadığı intikamın acısını onun hayalinden çıkarmaya çalışıyordu.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

yerler gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel.

Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM. Güzel şehrin farklı radyosu, Çağrı FM.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Kərbələ, Bosna, Çeçenistanda, kanlı hançer yüreğimə saplanmada, İslamı yok etməyə bütün küfür aynı safda, bir nəfəs daha yara, bir soluk daha. İman sinədə tutsak, limə limə bədənlər kıyılır ufak ufak, zifiri dolu dolu, bitmez mi bu karanlık? İsyanım gecelere, kalmadı sabrım artık. Sensiz hayat ne zor, ne acı bir ayrılık. Bir seher daha yara, bir vuslat daha. Küfür İslam ile girmiş savaşa, kimi ölür, kimi eyler temaşa. Unuttuk çiçekleri, alıştık kışa. Bir bahar daha yara, bir diriliş daha. Firavun sarayında büyüdü Musa, Nemrud'un ateşi çeliğe suysa, bir fecir daha yara, bir sabah daha. Uzansam güneşe, söksem yerinden, karanlığı vursam kara beyninden, kurtulsun ümmet bu kederinden, bir tekbir daha yara, bir zafer daha. Gözlerim dolu dolu bekler yolunu, İslam'la gelen kurtuluş umudunu, bir nusret daha yara, bir fetih daha.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor.

0: taze gönülden her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
6: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 05.

0: 0521 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

hayır yolunda harcadıklarının en sevaplısı, ailenin ihtiyacına sarf ettiğin paradır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Olun bu gece, yıllarıma hüzün düştü bu gece, baharıma hazan çöktü bu gece, ceylanıma saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar bu gece, rehberime saldırdılar.

0: kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini İstediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, "Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır." Bakara suresi 45. ayetinde, "Sabır ve namazla Allah-u Teala'dan yardım isteyin." buyuruluyor.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Abdullah bin Mesud'un güzel ahlakı. Habbe bin Cüveyn anlatıyor. Bir gün Ali'nin radıyallahu anh yanındayken ona Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bazı sözlerini aktardı. Mecliste bulunanlar İbni Mesud'u medhü sena ettiler ve Hazreti Ali'ye "Ey müminlerin emiri, biz İbni Mesud'dan daha güzel huya sahip, bir şeyler öğretirken onun kadar halim olan, birlikte olduğu arkadaşlarına onun kadar iyi davranan, ondan daha çok takva sahibi birini görmedik" dediler. Hazreti Ali, "Allah aşkına doğru söyleyiniz. Bu sözlerinizde samimi misiniz?" buyurdu. "Evet" dediler. Hazreti Ali, "Allah'ım, seni şahit tutuyorum. Allah'ım, bunların İbni Mesud hakkında söylediklerinin aynısını, hatta daha fazlasını ben de söylüyorum" dedi. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmakla ilgili Hazreti Ebubekir'in uyarısı. Kays bin Ebi Hazim anlatıyor. Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın halifesi unvanını aldığı gün minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez" ayetini okuyorsunuz. Ancak bu ayeti söylendiği gayeye uygun anlamıyorsunuz. Çünkü ben Allah Resulü'nden şunu işittim: İnsanlar kötülükleri görüp de engel olmadıkları ve fenalıklara göz yumdukları zaman Allah'ın o insanları topyekün cezalandırması pek yakındır. Hazreti Selman Farisi'nin rızık konusundaki sözü. Zeyd bin Savhan'ın azatlısı Salim anlatıyor. Efendim olan Zeyd ile beraber çarşıdaydık. Selman-ı Farisi'ye rastladık. İki vesak buğday yaklaşık olarak 200-300 kilogram almıştı. Zeyd ona şöyle dedi: "Ey Ebu Abdullah, sen de mi bunu yapıyorsun? Halbuki sen Allah Resulü'nün ashabındansın." Selman şöyle cevap verdi: "Nefis rızkını elde ettiği zaman rahatlar, ibadete severek koşar, şeytanın vesveseleri de ondan gider." Muaz bin Cebel'in vefatı öncesinde yaptığı bir vasiyet. Yezid bin Ümeyre anlatıyor. Muaz bin Cebel ölüm döşeğinde yatmakta ve etrafındaki yakınları da ağlamaktadır. Hazreti Muaz onlara "Niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. Dediler ki, "Biz senin ölümünle kaybolup gidecek ilim için ağlıyoruz." Hazreti Muaz şöyle dedi: "İlim ve iman kıyamete kadar kalacaktır. Asla kaybolmaz. Kim merak ederse ve ararsa iman ve ilmi elde eder. Bunlar ise Kitabullah olan Kur'an ve sünneti Resulullah'tır. İlmi başkasından değil, Ömer, Osman ve Ali'den alın. Onları da kaybederseniz, ilmi şu zatlardan almaya bakın: Ebu Derda, İbni Mesud, Selman-ı Farisi ve Yahudilikten dönüp Müslüman olan Abdullah bin Selam. Ben Allah Resulü'nün İbni Selam için o cennetlik olanların onuncusudur dediğini işittim. Alemin zellesinden yani hata yapmasından endişe edin. Hak kimden getirilirse onu alıp kabul edin. Batılı da kime karşı olursa olsun yüzüne çarpın. Fedala bin Ubeyd'in duası. Ümmü Derda radıyallahu anh anlatıyor. Fedala bin Ubeyd şöyle derdi. Allah'ım senden kaderime ve kazaya razı olmayı, öldükten sonra rahat bir hayat yaşamayı, senin cemaline ve sana kavuşma zevkini duymayı istiyorum. Yönümü değiştirecek sıkıntılardan ve beni yoldan çıkarıcı imtihanlardan da senin inayetine sığınırım. Amin. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugünse internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrin dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan iki çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.

0: Mağazamıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0, 0543 158 31 34.
5: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
6: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.

0: Merkez adres: Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz. Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ
0: Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onlar Allah'tan başka Tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
0: Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Nahl Suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl 68. ayette geçer.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ata

Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir.
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ
0: Nitekim o, İnsanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi.

0: Allah davarları da yarattı. Bunlar da sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
0: Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَ

0: Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Hem binmeniz hem de ziynet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

odur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar.

Allah, o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var.

0: Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size ram edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var.
1: وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız ziynet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye, yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi.
1: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin neleri gizleyip, neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler.

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar.

Hiç şüphe yok ki Allah, onların neleri gizleyip, neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki, kibirlenenleri hiç sevmez.

0: Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar.
1: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ

Kendilerinden önceki kâfirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi.

0: Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kâfirlerin başınadır derler.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ

0: kendi öz canlarına zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce, biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da, hayır hayır, Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor.
1: فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur.

Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır.

0: Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

0: dini inkar edenler, ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Kendilerini buldu yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları alay ettikleri şeyler.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi?
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün. İn tahris ala

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri, o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkâr edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: O muhacirler, hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. On dördüncü cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ayşe'nin infakı. İmam Malik anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha bir gün oruçlu iken bir yoksul gelip ondan bir şeyler istedi. Hazreti Ayşe'nin evinde de bir somundan başka bir şey yoktu. Cariyesine ekmeği ona ver dedi. Cariye akşam iftar edeceğimiz başka bir şey yok dediyse de Hazreti Ayşe ısrarla sen ekmeği ona ver dedi. Olayı nakleden cariye diyor ki Hazreti Ayşe'nin isteği üzerine ekmeği o fakire verdim. Akşam olduğunda birisi bize pişmiş bir koyun bir miktar da ekmek gönderdi. Hazreti Ayşe beni çağırdı ve ye. Bu senin vermek istemediğin ekmeğinden daha iyidir dedi. Yoksulları giydirmenin sevabı. İbni Abbas anlatıyor. Yanıma bir fakir geldi ve benden bir şeyler istedi. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder misin dedim. Adam evet dedi. Ramazan orucunu tutar mısın dedim. Evet tutarım dedi. O adama sen benden bir şeyler istedin, isteyene vermek de bizim görevimizdir dedim ve ona bir elbise verdim. Sonra da Allah Resulü'nden duyduğum şu hadisi naklettim. Kim bir Müslümanı giydirirse verdiği elbise insanın üzerinde durduğu sürece Allah onu özel himayesiyle muhafaza eder. Selman-ı Farisi'nin dünya serveti konusundaki nefis muhasebesi. Amir bin Abdullah anlatıyor. Selman-ı Farisi'yi ölümünün yaklaştığı dakikalarda telaşlı ve tedirgin görünce ona ''Seni böyle telaşlandıran ve ağlatan nedir ey Ebu Abdullah? Halbuki senin hayırlı hizmetlerle geçmiş bir mazin var. Allah Resulü ile pek çok savaşlara ve fetihlere katıldın.'' dediler. Selman, ben ne dünyaya bağlı olduğum için ne de öte dünyaya gitmek istemediğim için ağlıyorum. Beni asıl telaşa sevk eden ve ağlatan Resul-i Ekrem'in bize sıkı sıkıya tembih ettiği ve bu konuda bizden söz aldığı şu husustur. O bize demişti ki, size bir yolcunun ihtiyacı kadar azık yeter. Vefat ettikten sonra Selman'ın bıraktığı mal toplanmış ve değerinin 15 dirhem olduğu ortaya çıkmıştı. Ebu Zer-i Gıfari'nin dünya karşısındaki duruşu. Ebu Esma anlatıyor. Ebu Zer'in Rebeze'de kaldığı sırada ziyaretine gitmiştim. Yanında siyahi, üstü başı pejmürde bir kadın vardı. Ebu Zer, siyahi kadına işaret ederek, ''Bakar mısınız, bu kadın bana ne tavsiye ediyor?'' Bana Irak'a git diyor. Şayet ben Irak'a gidersem beni dünya nimetlerine meylettirmeye çalışırlar. Biricik dostum olan Allah Resulü bana Sırat Köprüsü üzerinde kaygan ve engebeli bir yol var demişti. İşte o köprüden ağır dünya yükleriyle geçmektense taşıyabileceğimiz kadar ağırlıkta bir yükle geçmek daha kolay olacağından bu halimi devam ettirmem benim için daha hayırlıdır dedi. Abdullah bin Ömer'in dünya nimetlerine karşı tutumu. İbni Ömer'in azatlısı Ubeydullah bin Adi Irak'tan geldikten sonra İbni Ömer'i ziyarete gitti. Selam verdikten sonra sana Irak'tan bir hediye getirdim dedi. İbni Ömer hediyenin ne olduğunu sordu. Ubeydullah bin Adi cevariş dedi. İbni Ömer neymiş o cevariş dediğin şey diye sordu. O da cevariş hazmı kolaylaştıran bir ilaçtır diye cevap verdi. İbni Ömer ben 40 senedir doyasıya yemek yemiyorum ki ne yapayım o ilacı buyurdu. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.